like you.

Gel aman gelişine kurban olayım.

Vay vay, kaymaklı mısın vay vay? Yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın vay vay? Şekerli misin vay vay? Kaymaklı mısın vay vay? Yoksa sen de benim

misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın vay vay, şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen de

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, kanun teklifinin 467 oyla kabul edilmesine ilişkinde tarihi bir başarıdır ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı, terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda atılan tarihi adımdan sonra devlet erkanından arka arkaya önemli mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeyen bu süreç tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, ülkemizin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koymuştur. Türkiye modeli hayata geçirilmiştir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kanunun niteliğine dikkat çekerek bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesine esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir değerlendirmesinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabul edilen teklifin önemine vurgu yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bulgaristan'da temaslarda bulunacak. Çiftçi, Bulgar mevkidaşıyla yeni nesil

organize suç örgütleriyle ortak mücadeleyi görüşecek. Sınır geçişleri ve karayolu ticaretinin hızlandırılması da gündemde olacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. İkinci nakil tercih başvuruları yarın akşama kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dini lider Müçteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkiyan, Hamenei'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 111 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri sunduk.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından günaydın. Ağustos ayının güzel bir sabahında Türk musikisinin birbirinden güzel şarkılarıyla yeni bir güne başlıyor. Siz değerli dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Erkan Gökçeli ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırladığımız sabahın namesini hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Dileriz bu sabah gününüze güzel bir başlangıç olsun. Yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun. Şimdi sizleri günün ilk namesiyle baş başa bırakalım. Edis Avaroğlu geliyor huzurlarınıza. Zeytinyağlı yiyemem, basmalı fistan yiyemem.

Türk Sanat Müziği'nin sevilen şarkıları ve değerli sanatçılarımızın unutulmaz icralarıyla saat 10'a kadar sabahın namesinde birlikteyiz. Programımız boyunca TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Sizler de armağan etmek istediğiniz şarkıları ve selamlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Efendim programımızda şimdi güftesi Mustafa Döngemen'e, bestesi Erdin Çelikkol'a ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Ali Rıza Kural söylüyor. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Güldürürken dikenleri derme güzel ne olursun.

Nizamisinde şimdi Gündoğdu Duran'ın Nihavend eserini dinliyoruz. Muazzez Ersoy'un yorumuyla dinleyeceğimiz bu güzel şarkıyı birlikte kulak verelim. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın.

Efendim, yeni bir güne başlarken evlerinde güne hazırlanan, işlerinin başında olan, yollarda sevdiklerine doğru ilerleyen ve Türkiye'nin dört bir yanında bizimle aynı nameleri paylaşan tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Gününüz güzel, yolunuz açık olsun. Sabahın namesinde Suat Sayın'ın Nihavend eserini dinliyoruz şimdi. Elif Güreşçi söylüyor. Gündüzüm seninle, gecem seninle, beyhude geçti bu ömrüm derdinle.

TRT Nami'nin Instagram, Facebook, X ve Nix hesaplarından siz de sevdiklerinize şarkılar armağan edebilirsiniz. İsteklerinizi sabahın namesi görselimizin altına yazabilirsiniz. Efendim programımızın bu dakikalarında Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizeleriyle Avni Anıl'ın Nihavend eserini dinliyoruz. Mehmet Özkaya söylüyor. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ağla gitar, çal gitar.

Efendim, sabahın en güzel eşliği bazen radyodan işittiğimiz huzur dolu bir namedir. Şu an radyosunun başında bizi dinleyen herkese gönülden selamlar. Sosyal medya üzerinden sizlerden gelen mesajları okudukça bizlerin de mutluluğu artıyor. Bizi dinleyen, bu sabahı bizimle paylaşan tüm gönül dostlarımıza kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Sabahın namesinde. Güftesi Mehmet Gökkaya'ya, bestesi Erol Sayan'a ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz şimdi. Nazan Sıvacı söylüyor. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Sevdayla ilk uyanış unutulmaz.

Zeki Müren'in sesinden güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavend şarkıyı dinledik. Sabahın namesinde şimdi de Mehsem Özşimşir'in icrasıyla Yusuf Nalkesi'nin Hicaz makamındaki Sevilen şarkısına eşlik ediyoruz. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın ilk saatlerinde direksiyon başında olan, işine yetişmeye çalışan ya da sevdiklerine doğru yola çıkan tüm dinleyenlerimize TRT İzmir Radyosu stüdyolarından selamlarımızı gönderiyoruz. Yolculuğunuza Türk Sanat Musiki'sinin en güzel nameleri eşlik etsin. Radyonuz TRT Name'de kalsın. Programımızın bu dakikalarında Yaşar Özel'in sesinden sözleri Taner Şener'e, bestesi Erol Sayan'a ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için, seninle ağlayıp seninle gülmek için.

Sevgili dinleyenler, TRT Nami'nin Instagram sayfasındaki paylaşımlarımızın altına sevdiğiniz şarkıları ve selamlarınızı yazabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu iletiler bu sabahın namelerine ayrı bir güzellik katıyor. Programımızda şimdi Melda Kuyucu Kılıç, Yusuf Nalkese'nin Hicaz makamındaki şarkısını seslendiriyor. Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin.

Yaşar Güvenir'in sevilen şarkısını Hasan Eylen seslendirdi. Şimdi sabahın namesinde günün en anlamlı bölümüne, günün kelimesine geldik efendim. Günün incisi gönül yarası. Gönül yarası insanın içinde taşıdığı, bazen bir sözle, bazen bir ayrılıkla, bazen de yaşanmış bir kırgınlıkla oluşan derin bir iz. Zaman geçtikçe her yara tamamen unutulmasa da insan onunla yaşamayı ve hayata devam etmeyi öğreniyor. Belki de gönül yaralarının bize öğrettiği en önemli şey, kırmadan konuşmanın, kıymet bilmenin ve sevdiklerimize zamanında güzel sözler söylemenin değeridir. Bugün gönlümüzde taşıdığımız kırgınlıkları biraz olsun geride bırakıp birbirimize iyi gelecek sözleri söylemek için güzel bir gün olsun. Selahattin Pınar'ın Hicaz eserini dinliyoruz şimdi sabahın namesinde. Gül Yazıcı geliyor huzurlarınıza. Gönül yarasından acı duyanlar.

0: TRT Name.
1: Türkiye'nin dört bir yanında bizleri dinleyen, sosyal medya üzerinden ilettiğiniz mesajlarla bu sabaha renk katan ve sessizce eşlik eden tüm dinleyenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Efendim birazdan sabahın namesinde istek zamanını geçiyor. Sevdiğiniz şarkılara yer veriyor ve sizden gelen kıymetli iletileri birlikte paylaşıyoruz. Programımızın şimdi bu dakikalarında Celal Abacı, güftesi Nurettin Baykal'a bestesi Ziya Taşkent'e ait Hicaz şarkıyı seslendiriyor. İlk aşkı unutmak çok kolay deme, unutmak kolaysa önce sen unut.

0: İstek zamanı.
1: Efendim, TRT Name'de sözü siz değerli dinleyenlerimize bırakıyoruz. Sosyal medyadan ilettiğiniz mesajlar bu sabah da gönlümüzü ısıtıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen selam ve iyi dilekler için teşekkür ediyoruz. Aynı namede buluşmanın da sevincini paylaşıyoruz sizlerle. İbrahim Özdemir Bolvadin'den bizlere günaydın diyen dinleyicimiz bu şarkıyı Şevki Şahinoğlu'na ve Sabahın Namesi dinleyenlerine ve ekibimize armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Serap Mutlu Akbulut'un icrasıyla güftesi Şahin Çandır'a, bestesi Fethi Kara Mahmudoğlu'na ait Hüseyin'i şarkıyı dinleyeceğiz. Eskişehir'den de İbrahim Kaçar bizlere günaydın diyor. Zeki Başoğlu, ne gündüzüm var ne gecem, bilmem hangi dağlara gidem, her sabah saat 7'de TRT Name'de Sabahın Namesi programını dinlerim diye güzel bir dörtlük paylaşmış bizlerle. İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den tüm sevdiklerine selamlarını gönderiyor ve bütün şarkılara ortak oluyor. Ufuk Erdem de Ankara'dan bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Bütün Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbağ'daki sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Serap Mutlu Akbulut söylüyor. Güller koymuşsun vazoya, yanakların gülden oya.

Efendim Şevki Şahinoğlu TRT Name dinleyen tüm güzel insanlara günaydın diyor ve bu şarkıyı Saffet Bilir'e, Uğur Heybeli'ye, İbrahim Özdemir'e ve Zeki Özşeylan'a armağan ediyor. Furkan Yavuz'un icrasıyla. Güftesi Ali Tekin Türe'ye, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Acem Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Bu şarkıya kimler ortak oluyor? Hemen bakıyoruz. Zeki Gün Burdur Esen Evler'den ailesi ve dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Bayram Gökçen Kumluca'dan günaydın diyor ve torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et.

Dikili'den sabahın namesine günaydın diyor Güler Sunar Karahan. Teşekkür ediyoruz ve dinleyicimizin isteğini yerine getiriyoruz. Neşe Öztaş'ın icrasıyla güftesi Veliye Yakut'a, bestesi Avni Anıl'a ait Acem Kürti şarkıyı dinleyeceğiz. Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay da tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Bolu'dan Polat Bey yine ailesi ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Hayati Karademir ve Ceyhan Susuzlu'ya armağan etmiş. Rıfat Ulupınar yine Çamlıca'dan bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında şifa bekleyenlere, yolda olanlara, gece çalışanlara armağan olsun demiş. Rıfat ve Gülçin Ulupınar'a da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Niğde'den Huriye Özer, aynı zamanda Aksaray Ihlara Vadisi'nden Nurullah Çoban da ailesi, dostları ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Neşe Öztaş söylüyor. Baharla hazan birleşemez, ortada yaz var. Sen baharında çiçeklen, ben hazanında.

0: TRTname. Yol durumu.
1: İzmir Çevre Otoyol ve Bağlantı Yolları'nda 1 ile 2. kilometreleri arasında 11 Ağustos 2026 ve 12 Ağustos 2026 tarihlerinde hasarlı genleşme derzinin yenilenmesi ve genleşme derzi betonlarının onarım yapılması için Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. TAK otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası Kuzey Taşıma Gaziantep yönü 8 Ağustos 2026 ve 7 Ekim 2026 tarihlerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü olarak sağlanacaktır. TEM otoyolunun 0 ile 10. kilometreleri arasında 7 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Edirne Batı Kavşağı Gümüşova mevkiinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları kesimler halinde yapılması nedeniyle şerit daraltma yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. Ankara Kırıkkale yolunun 19 ile 22. kilometreleri 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanacaktır. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
0: TRTname.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 30, İzmir 38, Adana 36, Ankara 33, Bolu 31, Rize 28, Erzurum 26, Diyarbakır 39 derece olacak.

0: İstek zamanı.
1: Hava ve yol durumunun ardından sabahın namisinde istek zamanına yeniden dönüyoruz. Saat 10'a kadar sizlerden gelen şarkıları ve selamları paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim Hatay Antakya'dan Mehmet Andız'ın isteğini yerine getireceğiz şimdi sabahın namisinde. Dinleyicimiz bu şarkıyı eşi Serpil Hanım'a, kendisine ve TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden İsmet Köklü de dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Ali Özyener Gaziantep'ten kucak dolusu sevgiler gönderiyor. Nihat Yanar, Mehmet Yağcı, Halil İbrahim Zengin ve koro arkadaşlarına armağan ediyor bu şarkıyı.

Muharrem Yorulmaz Ankara'dan kucak dolusu sevgilerini gönderiyor ve tüm dostlarına armağan ediyor bu eseri. Ahmet Özhan'ın icrasıyla güftesi Şerafettin Özdemir'e, bestesi Ümit Mutlu'ya ait Hicaz makamındaki şarkıyı dinliyoruz şimdi. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım, diz çöküp önünde yıllarca taptım.

8:28 gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde şimdi Mehmet Gücü Yener'in isteğini yerine getiriyoruz. Bandırma'ya da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim dinleyicimiz bu şarkıyı Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Nihat Görgülü, Gülsefa Koçyiğit Can Polat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm dostlarına armağan ediyor. Aynı zamanda Muharrem Yorulmaz da Ankara'dan bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Mesut Mor yine Ankara'dan bizlere günaydın diyor ve teşekkür ediyoruz bu güzel sözleriniz için. Şimdi Ahut Uruk'un icrasıyla güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi eseri dinliyoruz. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar, elveda mesut günlerim, ümit dolu sayfalar.

Zonguldak Çay Cuma'dan Saffet Bilir'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namisinde. Efendim işimiz bu şarkıyı Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın ve Gülten Duran'a armağan ediyor. Kütahya'dan Milya Nülüfer Keskin'de bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasında tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Ordu'dan Leyla Çabuk sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ali Osman Akkuş'un sesinden Melahat Pars'ın Uşak eserini dinliyoruz. Zalim beni yalnız bırakıp kaçtı bu akşam.

0: TRT Name.
1: Manisa Salihli'den Hasip Uygun'un isteğini yerine getiriyoruz. TRT Name yayın ve yapım ekibine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı ve tüm dostları için olsun demiş Melihat Gülses'in icrasıyla. Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdili Cazken şarkıyı dinleyeceğiz. İlyas Aydın Orman Beyiköyü Tokat'tan bu şarkıyı İhsan Özdağ'ın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Selahattin Erzi, Doğan Güneş, Ali Yanık, Ali Balkış, Bayram Gökçen, İsmet Köklü, Mustafa Kına, Durak Çağatay, Ömer Akaryalı ve İbrahim Kaçar'a armağan ediyor. İhsan Özdoğan da bizlere Gülşehir'den merhaba demiş. Dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak ediyor sevdiklerini. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan tüm sevdiklerine günaydın derken eşi Ayşen, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor bu eseri. Hep birlikte dinliyoruz Melihat Gülses'in icrasıyla Yusuf Nalkesen'in Kürdili Cazken şarkısını. Söyle naz mı bu kaçatış, benden uzaklara kaçış.

Artvinli Arhivi'den Hürmet Özdemir bu şarkıyı Karabük Türk Sanat Müziği Korosu yayın ve yapım ekibi ve tüm sevdiklerine armağan ediyor Mine Geçen'in icrasıyla. Güftesi ve bestesi Metin Eryüre'ye ait Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Isparta Sinir Kent'ten Uğur Heybeli de bu şarkıyı, İzmir Gazi Emir'den Gülçin ve Ayten Heybeli aynı zamanda ilkokul öğretmeni Ülkü Turgut'a armağan ediyor. Tüm ilkokul öğretmenlerimizi de sevgiyle selamlayalım. Osmaniye'den Fahri Özdemir hoş geldiniz demiş. Siz de hoş geldiniz. Aynı zamanda Süleyman Altuner bizlere günaydın diyor. Tokat Niksarça Miçi ailesinden. Efendim bu şarkıyı Name ve Niksarlı dostlarıma ve Adana'daki tüm sevdiklerime armağan etmek isterim demiş dinleyicimiz. Bakalım hemen. Zeki Özceylan da Alanya'dan selam gönderen dinleyicilerimiz arasında eşi Süheyla Özceylan, arkadaşı Enver Sağroğlu ve eşi Muhalla Sağroğlu, Dursun Değirmenci ve Ayşegül Değirmenci'ye armağan ediyor bu şarkıyı. Birlikte dinliyoruz Mine Geçili'yi şimdi. Kayboldum kaybolan yıllar içinde gönlümce bir zaman yaşayamadım.

Samsun'dan Seniha Cengiz Han'ın isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde şimdi. Efendim Almanya'da bulunan arkadaşı Gülten Alıcı'ya armağan ediyor bu şarkıyı. Dün de doğum günüymüş. Sağlıklı, huzurlu, nice güzel yıllar diliyoruz. Şevval Sam'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Sozinak şarkıyı dinleyeceğiz. Aynı zamanda Ayhan Aşkın bizlere Mersin Mezitli'den günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Koro şefi Zeynep Özel Gündüz, koro arkadaşları, aynı zamanda kıymetli arkadaşı Saffet Bilir, Gülten Duran ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Çok özür dilerim. İbrahim Halil Zengin de bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasında. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acı Burç DSM korosundaki arkadaşlarına ve sevdiklerine armağan ediyor. Eşi Bilge Hanım, kızı Özge Nur, aynı zamanda Ali Özyener ve Papatya Ergin'e armağan etmiş bu eseri. Hep birlikte dinliyoruz şimdi Şevval Sam'ın icrasıyla Zeki Müren'in Sozinak eserini. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu, hiç ayrılamam derken kavuşmak.

Karadeniz'in sakin şehri Ünye'den Murat Odabaşı bizlere günaydın diyor. Ekibimizi muhabbetle selamlamış. Güzel iletiniz için çok teşekkür ediyoruz. Müzikle aydınlanan sabahların adresi TRT Nami'nin Yürekleri Istan programına günaydın demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz efendim. Targan Tevetoğlu'nun icrasıyla güftesi Nihat Aşar'a, bestesi Teoman Alpay'a ait Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Uşak'tan Meral Özsan'a da bu şarkıyı armağan ediyoruz. Eşi Erol Bey'e ve tüm sevdiklerine gönderiyoruz. Uşağa da selamlar olsun. Aynı zamanda İbrahim Halil Zengin de bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Avuş Bakır Hatay Antakya'dan eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a armağan ediyor bu şarkıyı. Uşak'tan Şahap Ünal da torunu Ares ile birlikte bu esere ortak oluyor. İstanbul Ataköy'den Mehmet Acarcaz günümüz aydın olsun demiş ve TRT Nami'nin bütün dinleyicilerine selamlarını gönderiyor. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi Tarkan Tevetoğlu'nun icrasıyla Yusuf Nalkese'nin Teoman Alpay'ın sevilen şarkısını dinliyoruz.

Dinledik. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Adıyaman'dan İhsan Demirci'nin isteğiydi bu şarkı. Dostları Gülten Duran, Meral Özhan, Zafer Özkara ve tüm sevdiklerine armağan etti dinleyicimiz. Efendim, Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli'nin isteğini yerine getiriyoruz şimdi. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, eşi Zeynep Hanım, çocukları Merve, Hasan, Emine, torunu Mert Uzal, yeğeni Yücel, Nülüfer ve aynı zamanda Sude Nur'a armağan ediyor bu şarkıyı. Mustafa Ayla Aydemir, Ordu Fatsa'dan günaydın diyor tüm sevdiklerine. Seniha Cengiz Han, Zafer Özkara, Meral Özhan, Suna Koçak, İmran Ertuğ, Gülten Duran ve Gülten Kaymak ve adını sayamadığım birbirinden kıymetli sabahın namesi dostlarına armağan etmek isterim bu şarkıyı demiş. Nide Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam, eşi Nisa Hanım'la birlikte bu şarkıyı ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Manisa'dan Salih Kurt, hayırlı sabahlar diliyor ailesi ve TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Yine Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya, TRT Name ailesi ve tüm sevdiklerim için olsun bu şarkı demiş. Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz de yine bu şarkıya sevdikleri ve dostlarıyla birlikte ortak oluyor. Şimdi Behiye Aksoy'un sesinden Güftesi İlhan Ayhan İlter'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait Hüzzam şarkıyı dinliyoruz. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri.

0: içeri.
1: Uşak'tan Sezai Keyvanoğlu efendim bizlere günaydın diyor ve bu şarkıyı Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç, Mustafa Kemal ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Beypazarı'ndan İzzet Yücel, Arsuz Konacık'tan Semra Şen, Ali Balcı, Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor ve bugün doğum günü olan Mehmet Selda Kantarcı ve Ali Bingöl'e armağan ediyor bu şarkıyı. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçecek nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Sakarya Camili'den Zafer Özkara dostlarına armağan etmiş bu şarkıyı. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan selamlıyor bizleri ve Mehmet Sağlam'ı ve sevdiklerini armağan ediyor bu şarkıyı. İsveç'ten Suzan Ülkü günaydın diyor. İsveç'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı sabahlar diliyor tüm sevdiklerine. Aynı zamanda Cahit Koçak Kapadokya Avanos'tan tüm sevdiklerini ve dostlarını selamlıyor. Eşi Aysel Hanım'a kızları Nezafet ve Figen'e armağan ediyor bu şarkıyı. İzmir'den Maya Türköz de yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Gaziantep'ten Taner Şen ve tüm sevdikleri için de dinleyeceğiz bu şarkıyı. Emel Sayın'ın icrasıyla güftesi Arslan Tunç Atay'a, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüzzam eseri dinliyoruz. Dilimi bağlasalar, anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar, görmesem hiç yüzünü.

0: TRT Name.
1: Bursa Yenişehir'den Osman Selçuk Altun günaydın diyor bizlere. Efendim Burçin Hanım, sizi can kulağıyla dinleyen annem Ayşe ve Mehmet Çetin'e, aynı zamanda eşim Pınar Çetin Altun ve TRT Name dostlarıma, yine yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına armağan etmek isterim sıradaki şarkıyı demiş. Yasemin Yiğit bizlere günaydın diyor. Aynı zamanda Mustafa Atlamaz da bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Müjgan adı güzel Yerce'ye de bu şarkıyı armağan ediyoruz. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç, eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan etmiş bu eseri. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Günaydın diyoruz Zehra Hanım'a da. Muzaffer Tekik bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasında. Bursa'dan Cüneyt Ağaçayak, iyi yayınlar olsun radyo dostlarıma da güzel bir günaydın diyerekten selam vermiş. Niksar'dan Selami Kabakçı, bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Bir istek daha alalım. İzmir'in İzmir Bayındır'dan bizlere selam veriyor Bülent Çalış. Sevdikleri, dostları ve tüm dostlarına armağan etmiş. Ara sıra böyle olabiliyor. Evet, Hasan Cengiz de yine bizlere dostlarıyla birlikte selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Arzu Akgül Bostancı Eri'nin isteğini yerine getiriyoruz. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Zekai Tunca'ya ait Kürdi eseri Zekai Tunca'nın sesinden dinliyoruz. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam.

Hamisi Aracı'nın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Eşi Hüseyin Aracı'ya ve tüm dinleyenlerimize armağan ediyor bu şarkıyı. Edremit Altınoluk'tan Macit Sinet başta, TRT Name dostları ve koro arkadaşları ile birlikte Funda Türker, Hamide Umut ve Meliha Öz, Ülkü Soylu'ya armağan ediyor bu şarkıyı. Hatice Kaymak, Solak, Tekirdağ, Kumbuğa'dan selamlıyor bizleri. Tüm dostlarına armağan etmiş bu şarkıyı. Ali Aydoğdu, Kayseri'den TRT Name dostlarına günaydın diyor ve Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine armağan ediyor bu eseri. Doğan Çizmeci, İzmir Çeşme Şifne'den Ege'nin sabah serinliği ve deniz huzuruyla günaydın demiş. Ve sıradaki bu dinleyeceğimiz bu şarkıyı da eşi Gülsüm'e, ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Emine Atamer bizlere günaydın demiş Trabzon'dan, Mustafa Çatlakkaya'da. Aladağ Eyner Köyü'nden, Başpınar Yaylası'ndan sizi dinleyen herkese kucak dolusu selamlar Burçin Hanım demiş. Selamlar TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere gelsin diyoruz ve Funda Arar'ın icrasıyla Güftesi ve İşte Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Uşak eseri dinliyoruz. Niçin baktın bana öyle, derdin nedir, durma söyle.

5'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz istek şarkılar ve kıymetli iletilerinizle devam ediyor programımız. Instagram'daki dinleyicilerimize de bir merhaba demek isteriz. Dilek Yıldız Alanya'dan selamlıyor bizleri. Finike'den Benal Taraz eşi Mehmet Bey'e ve sevdiklerine armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan yine bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Nidebor'dan Şükrü Özdamar, aynı zamanda Denizli'den Yunus Şen Ocak da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimizde teşekkür ediyoruz. Yine Denizli'den de Nadire Hanım selam veriyor tüm sevdiklerine. Ünye'den Ergin Hasdemir sıradaki şarkıyı Şebnem ve Suat Dürüstkan çiftine armağan etmiş. Mithat Kaykı bizlere günaydın diyor. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyoruz. Sizlerin bu güzel iletilerini gördükçe mutlu oluyoruz. Edirne Uzunköprü'ye de selamlarımızı gönderelim. Ve bu şarkıyı dinleyicimiz eşi Çiğdem Hanım'a ve kızı Nehir'e armağan ediyor. Şimdi Avuşbakır'la Yasemin Yiğit'in isteğini yerine getiriyoruz. Avuşbakır bu şarkıyı eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a armağan etmişti. Mersin Çamlıyaylı'dan Yasemin Yiğit de Yaşar Özel'den bir şarkı istemiş bizlere. Sevdiklerine armağan ediyor. Türkiye'nin her yerinde yaşayan arkadaşlarım için istiyorum demiş. Yaşar Özel'in icrasıyla güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Rüştü Şardağ'a ait Rast eseri dinliyoruz. Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim.

Aşk bu, özdeyiş bu, hiç belli olmaz. Kalbim dur verir dudaklarında. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın.

0: Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum. Belki de seversin beni, kim bilir. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.
1: Samsun'un İlk Adım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nden Osman Ölçer bu şarkıyı arkadaşlarına armağan ediyor. Servet Şahin Kuşadası'ndan bizlere günaydın diyen dinleyicilerimizden de Eskişehir'den Zeki Gül, Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Turan, Fikri Aksoy yine sevgi ve selamlarını göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Reyhan Baş Samsun'dan günaydın diyor ve sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ankara Ümitköy'den Kemal Bulut, Ferit Korkusuz ve sevdikleri için istemiş bu şarkıyı. Dilek Yıldız bizlere merhaba demiş. Sakarya'nın incisi Karasular için Erdal Özer bu şarkıya ortak oluyor. Samsun Atakum'dan Ceylan Şimşek Ayar da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Mersin'den Gülten Duran'ın isteğini yerine getiriyoruz. TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Mehsem Özşimşir'in icrasıyla Safiye Ayla'nın Uşak eserini dinliyoruz şimdi. Ah bu gönül şarkıları.

0: TRT Name.
1: Efendim, Arsuz Konacık'tan Semra Şen'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Güftesi Sadık Şen ile bestesi Teoman Alpay'a ait Acem Gürdi'yi şarkıyı Nalan söylüyor ve radyosunun başında bu güzel eserlere bizlere eşlik eden tüm dinleyicilerimize de armağanımız olsun bu eser. Seven ne yapmaz?

Efendim Kayseri'den Mustafa Kınan'ın isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde şimdi. Mesai arkadaşları, şube müdürü ve radyosunun başında olan TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Muazzez Ersoy'un icrasıyla güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz şimdi. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben.

Efendim Eskişehir'den Gülsen Ünal, eşi İbrahim Ünal ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Güftesi ve bestesi Hasan Esen'e ait Kürdi eseri dinleyeceğiz. Gaziantep'ten Fatoş Hanım yine dostlarıyla birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Seda Gökkadar söylüyor, sana küstüm.

Efendim dinleyicimiz Ümit Kaya Çelebi sıradaki şarkıyı Güner Bekat ve Meltem Özaydın'a armağan ediyor. Van'a da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Aydın'dan Ahmet Emin Madran, babası Şakir Madran ve TRT Lame dinleyenleriyle birlikte bu esere ortak oluyor. Işın Karaca'nın icrasıyla güftesi ve bestesi Vedat Yıldırım Bora'ya ait şarkıyı dinliyoruz şimdi. Dert bende, derman sende.

Efendim, bu güzel sabahı mesajlarıyla, istekleriyle eşlik eden değerli dinleyenlerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından gönlünüzün huzuru hiç eksik olmasın. Sakarya'dan Gilde Polat'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Eşi İbrahim Bey'e ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Hüner Coşkun Er'in sesinden güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi Erol Sayan'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir.

İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Yapımcımız Alp Asankara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Erkan Gökçeli ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Gönülden teşekkür ediyoruz bizlere katıldığınız için. Yeni bir günde yeni namelerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömüroğlu. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, kanun teklifinin 467 oyla kabul edilmesine ilişkin de tarihi bir başarıdır ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi bir adım daha atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yapılan görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Kararın ardından devlet erkanından arka arkaya önemli mesajlar geldi. Yapılan açıklamalarda kanunun milli birlik ve terörsüz Türkiye hedefi açısından tarihi bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapıldı. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi merak edilen soru sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği. Yürürlük aşamasına geçilmesi için öncelikle terör örgütünün silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyidi beklenecek. Sürecin takibi için güvenlik ve siyaset ayağı olan ikili mekanizma kurulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine dedi. Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Stoker'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bulgaristan'da temaslarda bulunacak. Çiftçi, Bulgar mevkidaşıyla yeni nesil organize suç örgütleriyle ortak mücadeleyi görüşecek. Sınır geçişleri ve karayolu ticaretinin hızlandırılması da gündemde olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Balıkesir Sındırgı'da depremzedeler için inşa edilen 305 konut tamamlandı. Konutlar AFAD koordinasyonunda ve TOKİ işbirliği ile yapıldı. Depremin birinci yılında hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. İkinci nakil tercih başvuruları yarın akşama kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. Somali parlamentosu yeni başkanını seçti. Türkiye'nin verdiği bursla Ankara'da lisans eğitimini tamamlayan Abdülkadir Muhammed Nur, Somali Meclis Başkanı oldu. Daha önce Adalet, Savunma ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunan Nur, ülkenin en güçlü siyasi pozisyonlarından birine geldi. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi.

İzmir, Aydın ve Antalya'da 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dini lider Müçteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkiyan, Hamane'in en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günün enerjisiyle, Türk müziğinin ruha şifa veren nameleriyle bugün de sizlerle birlikte olacağız değerli dostlarımız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Kıymetli dostlarımız, bugün programımıza Nihavend makamında bir Avni Anıl şarkısıyla başlıyoruz. Sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkıda Ahmet Özsan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2003 yılında yayınlanan Rüya isimli albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Biraz kül biraz duman o benim işte, Kerem misali yanan o benim işte.

sıcak bir öpüş kaldı yanağımda sen giderken. Bu güzel şarkının güftesi Metin Pütmek imzalıydı. Zekai Tunca'nın bestelemiş olduğu Nihavend eseri sanatçı Güvercinim isimli albümünde de dinleyicilerine sunmuştu. Birlikteliğimize şimdi Süheyla Eren'le devam edeceğiz. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Süheyla Hanım, Rıdvan Tandoğan'ın Nihavend şarkısıyla konuğumuz oluyor. Ellerimi tutup yalanlar saydın, sırlarımı duyup ellere yaydın. Bir diğer adıyla yalancı falcı.

Vefasıza güven olmaz, vefa dedim, güldü, geçti. Mustafa Erses'in güftesi Nadide Buluç'a ait Niyaven şarkısında Muazzez Abacı bir...

diyoruz. Sırada bir Selahattin İnal bestesi var. Değerli sanatçı Yaşar Özel icrasıyla dinleyeceğiz bu sevilen şarkıyı. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.

İçimizi kıpır kıpır yapan, günümüzü renklendiren bu Selahattin Sarıkaya şarkısını Nesin Sipahi'den dinledik. Bu sevilen eser 1970'li yıllarda dinleyiciyle buluşmuştu. Hatta o yıllarda yabancı asıllı şarkıcı Juanito tarafından da seslendirilmiş ve büyük beğeni kazanmıştı. Efendim, bu hareketli şarkının ardından şimdi ritmimizi bir parça düşürelim ve gönüllere nüfuz eden bir makam, Hüzzam makamında şarkılarla devam edelim yayınımıza. Osman Bey'in Hüzzam Peşevini İstanbul Radyosu Saz Sanatçılarından dinleyeceğiz. Hemen ardından Selahattin Pınar'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait şarkısında Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Aşkınla sürünsem, yine aşkınla delirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem, bir gölge gibi ruhunun altında belirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem.

Bir selam göndersen seher yeriyle, feryadü ah eden bülbül diliyle. Nilgün Abuşka Osma, Kasım İnaltekin'in Hüzzam şarkısını bizler için seslendirdi. Efendim, Yusuf Malkeser şarkısı var şimdi de sırada. Çiğdem Gürdal'ın o güzel icrasıyla dinleyeceğiz. Hadi ben öfkemi yenemedim de, gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Sen dilin tutulmuş gibi davranıp, neden dur demedin, beni bıraktın?

Kıymetli TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz programımızda sizler için her bölümde farklı köşeler hazırlıyoruz. Bugün güne bir söz bırak köşesinde bir özdeyiş paylaşacağız sizlerle. Aslında dünya edebiyatından ve Türk edebiyatından önemli yazarların sözlerini de sizlere iletiyoruz. Bugün dünya edebiyatından bir yazar seçtik. 16. yüzyılda yaşamış olan ve denemeleriyle adını duyuran bir yazar. Michel de Montaigne'in bir sözünü paylaşacağız. Tabii Montaigne aslında bu anlamda deneme türünde verdiği eserlerle de önde gelen isimlerden biri olarak anılıyor. Montaigne bir özdeyişinde şöyle söylüyor: "Oysa gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan hayır gelmez." Evet, tıpkı bir geminin rüzgarda yol alması gibi bir insan da hayatta hedefi, amacı olmadan ilerleyemez, öyle değil mi? O yüzden umudunuzu yitirdiğinizde lütfen o tutunduğunuz hedefleri sakın bırakmayın, daha da sıkıca sarılın. Yaşam çetin bir mücadele olsa da güzel kalbinizin her zaman galip geleceğini unutmayın efendim. Biz de güzelliklerle yol almaya devam ediyoruz, olumlu cümlelerle yaşama tutunmaya devam ediyoruz ve tabii ki bu yolculuğu şarkılar eşlik ediyor. Şarkılarla taçlandırıyoruz yolculuğumuzu. İşte şimdi o şarkılardan birine kulak verelim. Bir Yesari Asım Arsoy bestesinde Nesin Körükçü'yü dinleyelim. "Bu yaz sevdayı tattım, gönlüme gönül kattım."

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Beste ve güftesi Teoman Önaltı'ya ait bir segah şarkıya kulak veriyoruz şimdi. Değerli sanatçımız Hasan Eylen icrası ile dinliyoruz. İçten gelen en derin sevgilerim hep senin diyor sanatçımız.

Ankara Radyosu sanatçılarından Hasan Eylen, Teoman Önaldı'nın Segah şarkısıyla bize seslendi. İçten gelen en derin sevgilerim hep senin. Bu sevilen şarkı sanatçının 2021 yılında yayınlanan Bu Şarkı Hiç Bitmesin isimli albümünde yer alıyordu. Kıymetli dostlar, birlikteliğimize şimdi yine Segah bir şarkıyla devam edeceğiz ve Ahmet Özsan bizlerle birlikte olacak. Sanatçı sözlerini Vecdi Bingöl'ün kaleme aldığı bir Saadettin Kaynak şarkısıyla bize sesleniyor. Leyla bir özge candır, kara gözlü ceylandır.

Ersin Çelik bizlerle birlikteydi. Sanatçı Kadri Şençalar'ın Güftesi Necdet Atılgan'a ait Hüzzam eserini seslendirdi. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti. 2020 tarihli bu kaydın ardından şimdi yine birlikteliğimize çok özel bir şarkıyla devam edeceğiz değerli dostlarımız. Programımıza Aşıklar Makamı'nın sevilen nameleriyle devam ediyoruz. Yusuf Nalkesen'in Güftesi Halit Çelikoğlu'na ait şarkısında Yıldırım Bekçi'yi ağırlıyoruz. Gözlerin doğuyor gecelerime.

Faruk Tınaz bizlerle birlikteydi. Sanatçı Erdoğan Berker'in güftesi Ayten Baykal'a ait şarkısıyla konuğumuz oldu. Bu eser ilk olarak 1985 yılında kendisinin albümüne de adını vermişti. Ardından 1998 yılında yayınlanan Kalbimin Kadını isimli albümde de bu şarkıyı seslendirmişti sanatçımız. Evet, bu bilgilerin ardından yine 90'lı yılların rüzgarı geçmiş zaman olur ki programında esmeye devam etsin ve Metin Milli'ye kulak verelim. Hüsnü Üssü'nün güftesi Hasan Karakuş'a ait Hüseyin'in şarkısıyla konuğumuz olsun sanatçı. Gözünde büyütme gönül derdini, hayatı severek yaşamaya bak. Bu kadar boş yere üzme kendini, bir gün unutursun, zamana bırak.

Yalçın Tura imzalı Hüseyin'in şarkıda sevgili sanatçımız Esra İçözü dinledik. Türkü formundaki bu eserin ardından yine Uşak makamında bir şarkıya kulak vereceğiz efendim. Ve zaman tünelinde 1986 yılına uzanacağız. Zeki Müren'in Masal isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir Selahattin Altınbaş bestesi. Güfte Özdemir Kiper'e ait. Kumruları dinledim, susu verdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

serdiler. Rüzgarları bekledim sensiz estiler. Kumruları dinledim, susuverdiler.

ağladılar. Dertleri, gönülleri hep dağladılar. Bulutlar benim gibi hep ağladılar.

Müren'in hemen ardından Selçuk Aygan'ı Hüseyin'i bir türküyle dinledik. Bu güzel türküyle daha da hareketlendik efendim. Programımızın bu bölümünde ise Rast, Mahur ve Nihavend makamında şarkılara kulak vereceğiz. Bu arada yine 80'li 90'lı yılların müzik çalışmalarına baktığımızda özellikle 80'lerin ortaları ve 90'ların başlarında stüdyo ortamında kaydedilen birçok Türk müziği eserinin akustik duyumdan biraz daha uzak diyebileceğimiz düzenlemelerle dinleyicilerle buluştuğunu görüyoruz. Tabii bugün geriye dönüp baktığımızda aslında iyi ki bu kayıtlar yapılmış diyebiliriz efendim. Zira elimizde böyle güzel bir miras var ve gerçekten güzel düzenlemeler yapılmış. Biz de bugün sizlerle bu mirası paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, şimdi yine o şarkılardan birine kulak verelim. 1993 yılına uzanalım ve Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alıbahar isimli albümde seslendirdiği bir Saadettin Kaynak şarkısı dinleyelim. Bu şarkının bir diğer adı Yasemen. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım, Yasemen saçlarını her gece okşar tararım.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın, Rast makamındaki anonim eserle konuğumuz oldu. Kıymetli Ela hocamızla da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunalım. Zaman zaman bizleri dinliyor çünkü. Ne mutlu ki onlar Türk müziğinin yaşayan efsaneleri. Bu yüzden onlar bizim başımızın tacı. İnşallah daha nice güzel şarkılarını dinlemeye devam ederiz sevgili Ela hocamızın da. Efendim şimdi zaman tünelinde 2005 yılına uzanalım ve Samime Sanay'ın Hoş Geldin Aşk isimli albümünde seslendirmiş olduğu Erdoğan Berker şarkısını dinleyelim. Rast makamındaki şarkının güftesi Sami Derin Tuna'ya ait. Kışları yaz yapan hüner dildedir. Bülbül coşuyorsa sebep güldedir.

Umut Akyürek'in 2007 yapımı Başka Söz Söylemem isimli albümünde yer vermiş olduğu bir Neveser Köktaş şarkısını dinledik. Mahur makamındaki şarkıda sanatçımız bize şöyle seslendi. Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur. Diliyoruz neşeniz hiçbir zaman bozulmasın kıymetli dinleyenler. Aynı güzelliklerle yol almaya devam edelim ve Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Özlediğim Şarkısın albümünden bir eseri sizlere sunalım. Hüseyin Soysal'ın güftesi Özdemir Kiper'e ait şarkısı Nihavend makamında. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın binbir namedir dudaklarımda. Belki de özleyip bir gün gelirsin diye bekliyorum bıkmadan sokaklarında.

piensan, no sé.

Tek tüp yazar naz eder, kışlarını yaz eder, açılır niyaz eder, konuşan ellerimiz. Mektup yazar naz eder, kışlarını yaz eder, açılır.

Değerli sanatçı ve bestekar Yıldırım Gürses'in 1983 yılında yayınlanan Hoş Seda albümünde yer verdiği, bestesi kendisine, güftesi Mustafa Sevilen'e ait şarkıyı dinledik. 80'li yıllara uzandık bu güzel şarkıyla ve bir nostaljik yayının daha sonuna geldik değerli dostlar. Ancak biliyorsunuz biz her gün bu mikrofonda tüm Türkiye'ye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden bizleri dinleyen değerli TRT Name dostlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Yarın yeniden TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programıyla sizlere sesleneceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizle size veda ederken Zekai Tunca'nın Yaven şarkısında siz değerli dinleyicilerimizi Zekai Bey'le baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı netti, terör bitecek, Türkiye güçlenecek dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa meclisteki geniş desteğe işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine dedi. Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Stoker'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yarın toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Karadeniz'deki doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer üretim platformunun hazırlıklarında son viraja girildi. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden Alev Kulesi'nin montajı gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gelişmeyi Osman Gazi kritik görevi için artık gün sayıyor sözleriyle değerlendirdi. Kanserle mücadelede tedaviye erişim güçleniyor. 25 farklı kanser türünde kullanılan 5 immünoterapi ilacı geçtiğimiz yıl SGK'nin geri ödeme kapsamına alınmıştı. Düzenlemeden bir yılda 40 bin kanser hastası yararlandı. Verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün 2015 yılında Trabzon'da kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Delillerin yeniden incelenmesi sonucu 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vize ya da vize randevusu temin etme garantisiyle vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. 6 ilde yürütülen soruşturmada 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesindeki orman yangınının yaraları sarılıyor. Yangında hayvanlarını kaybeden çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı. Acil yardım ödemelerinin başladığı ilçede evleri zarar görenlere konteyner desteği ve kira yardımı da yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu ancak soykırımcı İsrail katliamlarını sürdürmek için ayak diremeye devam ediyor. Katil Netanyahu 15 maddelik Gazze barış planını reddetti. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliam ve hukuksuz uygulamalarını ele almak üzere toplanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran, son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat ödemeli dedi. Bu arada Tahran yönetimi de orduda Genelkurmay Başkanı dahil kritik görevlere yeni atamalar yaptı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir ve Muğla 38, Malatya ve Hatay 34, Antalya 36, Mardin 35, Siirt 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa 39, Erzurum ve Van 26 derece. Haberleri sunduk.

Taş, ritim sazda Mustafa Şekerli ve klavyede Caner Araal eşlik ediyor bizlere. Programı Nihan Yöyen hazırladı, sesimizi sizlere Burçin Aktürk'ün ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Hakan Urgancı. Ve vakti zamanında ilk eserimiz bir mahur eser. Şükrü Erozan'ın, Şen Ozan'ın bir bestesi, güftesi Orhan Rahmi Gökçe'ye ait. Bu sevda ne tatlı yalan, sevişte a gönül biraz oyalan.

1600'lü yıllarda yaşamış bir halk ozanı Karacaoğlan, aşık edebiyatının en önemli şairlerinden. Karacaoğlan'ın güzeller için söylediği şiirler bütün şiirleri içinde önemli bir yer tutar. Ancak Karacaoğlan fiziki güzellikle birlikte Türk toplum kabullerine göre kadının bir takım meziyetlere sahip olmasını da benimsemiş ve şiirlerinde bunları işlemiştir. Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca. Muhanetin kahrını çekmem gel deyip de gelmeyince. Karacaoğlan'ın sözlerini Saadettin Kaynak Mahur makamında bestelemiş. Yine Güldehen Marmara'dan dinliyoruz.

Türk müziğinin hemen her formunda eserler vermiş bestekarı Refik Fersan. 400'ü aşkın bestesi olan Refik Fersan, tamburda Cemil Bey ekolünün en önemli temsilcilerindendir ki Üstad Tamburi Cemil Bey'in de öğrencisidir. İşte bir Refik Fersan bestesi. Güfte Orhan Seyfi Orhan'a ait yine mahur bir eser. Dün yine günümüz geçti beraber, gece de yanımda kalasım geldi. Duruşu utangaç, bakışı dilber, vallahi çapkını göresim geldi.

Değerli dinleyicilerimiz, vakti zamanında devam ediyor. Bestesi ve güftesi Kamuran Yarkın'a ait bir eserle. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor. Vuslatın çiçeği açmadan soluyor.

Saatlerimiz 13.15'i gösteriyor. İzmir Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz canlı yayınımız vakti zamanında güzel bir saz eseriyle devam ediyor. Hicazkar makamındaki eserimizin bestekarı Kemal Niyazi Seyhun. Saz sanatçılarımızdan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Beste Saadet'in Kaynak, Güfte Vehbi Cem Aşkın. Ne dert kalır ne hüzün, bir sudur akar zaman. Seni ilk gördüğüm an, dedim ah benim olsan.

Her radyoyu açtığımızda illaki bir Avni Anıl şarkısı duyarız. Hicazları, Hüzzamları, o canın nihaventleri. Çünkü herkesin gönlünde bir Avni Anıl şarkısı vardır. 23 Nisan 1928 doğumlu Avni Anıl. Belki de o kalın camlı gözlüğüne gizlenmiş çocuk gibi parlayan gözlerinin sebebidir 23 Nisan'da doğmuş olması. Hep gülümseyen, motive eden, hayata hep olumlu bakan bir yapısı vardır çünkü. Eğitimini İstanbul'da tamamladı Avni Anıl. Askerlik sonrası polis enstitüsüne girdi. Sonrasında polislikten ayrılıp gazeteci olmaya karar verdi. İlerleyen yıllarda Anıl Yayın Ajansı'nı kurdu. Musiki adına pek çok dergi çıkardı. Hocamızın 120'ye yakın bestesi var. En büyük desteği o yıllarda yine kıymetli bir bestekar olan Emin Ongan'dan görmüştür. Ayrıca birçok şarkının güftesi de değerli şair Ümit Yaşar Oğuzcan'a aittir. Bir röportajında ben seçmem, şiirler bulur beni. Önce beni bir yerlere götürmesi gerekir, sonra beynimdeki ezgiler şiirdeki sözcüklerle kavgaya kendi kendine başlar demişti. Birçok sanatçının plana isim olmuş şarkıları da vardır. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı, görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı.

Ayrılık, söylenmesi üç hece, yaşaması bir ömür süren o hüzünlü kelime. Akıp giden zamanın içinde kaçınılmaz olan, bazen bir dostun elini bırakırken, bazen çocukluğumuzun geçtiği sokaklara son kez bakarken, bazen de ömrümüzü adadığımız bir sevdadan vazgeçerken hissettiğimiz o derin boşluk. Ve Azerbaycan türküsü Ayrılık. Aslında bir aşkı değil de ikiye bölünmüş bir halkın ayrılığını anlatır, bilir misiniz? Yollar, dağlar, sular, hatta taş ve topraklar kim bilir ne acılara şahit olmuşlar. Bakan gözlerle gören gözler arasındaki fark en iyi buralardan anlaşılır. Kimisi bakar bu sınırdır der, kimisi bakar bu ayrılıktır der. İşte geliyor şarkı. Fikrimden geceler yatabilmirem, bu fikri başımdan atabilmirem.

Güftesi Ferhat İbrahim'i, bestesi Ali Selimi'ye ait Ayrılığı dinledik. Salih Yurttaş'ın Ney Taksim'i ile Gülden Marmara'dan dinledik. Değerli dinleyiciler, Ekrem'le Müzeher bir kış günü tanıştı. Önceleri başlayan mesai arkadaşlığı kısa zamanda aşka dönüştü. Ve bu aşklarını nikah masasındaki evet kelimesiyle noktaladılar. Tarihlerden 1944. Kendilerine göre dünyalarını kurdular. Mutluluk kuşları onlar için şarkı söylemeye başlamıştı o yıllarda. Ekrem Güyer bir gün odunun tellerini vururken sadece sevdiği kadını düşünüyor ve onun için bir beste hazırlıyordu. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Bu şarkının bestesini yaptı ve eşi Müzeher Hanım'la birlikte seslendirdiler. Sonra bu nihavend şarkı Zeki Müren, Hamiyet Yüceses, Müzeyyen Senar derken binlerce kişinin kulağında çınlıyor ve dilinde nameleşiyordu. Binlerce kişinin aşklarına tercüman oluyordu onların aşkları. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem. Bir sisli hazan kesilir ruhum eğer görmezsem. Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem. TRT İzmir Radyosu'nun viyola ve ses sanatçısı Nursal Ünsal Birtek'ten dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Vakti zamanında da yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Beste Cinuçen Tanrı Korur, güfte Ümit Gürelman. Bir muhayyer Kürdi eser. Güneş batınca bu kuşlar uçup gider gamla. Bulut olur arılardan, gözümde her da anılardan, gözümde her damla. Taksim'de Hüseyin Erci'yi dinliyoruz.

Bir saat boyunca güzel bir yolculukta birlikteydik. Yine her hafta olduğu gibi çok keyifliydi. Biz haftaya aynı gün ve saatte yine bu stüdyoda olacağız. Rastlaşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihe adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş mutabakatla yasalaştı. Kararın ardından peş peşe mesajlar geldi. Açıklamalarda sürecin milli irade ile yürütüldüğü, terörün tasfiyesinin hedeflendiği, birlik ve kardeşlik vurgusu öne çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürecin sonunda kazananın Türkiye olacağını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı netti. Terör bitecek, Türkiye güçlenecek dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise meclisteki geniş desteğe işaret etti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yarın toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan'da Türkiye arasında başta suçluların iadesi olmak üzere işbirliğinin güçlendirileceğini söyledi. Bugüne kadar Türkiye'ye 89 kişinin iade

Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden Alev Kulesi'nin montajı gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelişmeyi Osman Gazi kritik görevi için artık gün sayıyor sözleriyle değerlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün 2015 yılında Trabzon'da kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Delillerin yeniden incelenmesi sonucu 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vize ya da vize randevusu temin etme garantisiyle vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. 6 ilde yürütülen soruşturmada 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Galatasaray'ın Ultra Aslan grubu tribün liderlerinden Muzaffer Şirin adliyeye sevk edildi. Şirin, uyuşturucu, kara borsa bilet ve halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltına alınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. Ancak soykırımcı İsrail, katliamlarını sürdürmek için ayak diremeye devam ediyor. Katil Netanyahu, 15 maddelik Gazze barış planını reddetti. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliam ve hukuksuz uygulamalarını ele almak üzere toplanıyor. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri dinlediniz.

0: name.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Utta Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, cello'da Ahmet Dinleyen, viola'da Kumsal Okur, kanunda Vedat Erdem Koca, klasik kemençede Sercan Halili, klarnette Salih Çağlar, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız kendine özgü ezgi yapısıyla Türk musikisinin zengin makamlarından biri olan, adını Arapça kökenli olan muhayyer kelimesinden alan, geçmişi Osmanlı saray ve musiki geleneğinin geliştiği dönemlere kadar uzanan muhayyer makamında eserlerle başlıyor. Saz sanatçılarımızın icra edeceği Tamburi Cemil Bey'in muhayyer peşrevinin bir bölümünün ardından koromuz muhayyer makamında birbirine bağlı eserler seslendirecek ve şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

TRT Name. Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz sizlere muhayyer makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı muhayyer şarkılarla devam ediyor. Sanat hayatı boyunca Türk musikisine birçok eser kazandıran ve bu alanda önemli izler bırakan Melahat Pars'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait muhayyer makamındaki şarkısını sanatçımız Eliz Avaroğlu'ndan dinliyoruz. Eşi yoktur bana bir sevgili vermiş ki felek. Civelektir ah civelek, yüzü sümbül gibi, şen sözleri bal, ağzı çilek.

Efendim sırada TRT Ankara Radyosu'nda yıllarca şeflik ve ses sanatçılığı yapmış, hatta şu an canlı yayını gerçekleştirdiğimiz stüdyoya da ismini vermiş Ziya Taşkent'in güftesi Seyhan Birginer'e ait muhayyer eseri var. Sanatçımız Oktay Cantürk sizin için söylüyor. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın. O zaman ellerin bomboş kalacak.

Efendim, uzun yıllar boyunca Türk musikisine eserleri ve çalışmalarıyla önemli katkılarda bulunan Erol Saya'nın güftesi Mehmet Erbulan'a ait muhayyer şarkısını Özant Koç'tan dinliyoruz. Her halinle, her şeyinle güzelsin. Hata bulmak, kusur bulmak güç sende.

Efendim birbirinden güzel bu şarkılardan sonra şimdi ise bir türkü dinleyeceğiz. Muhayyer makamındaki türküyü şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz. Gideceğim gurbet eldir, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez.

TRTname. Efendim, özellikle duygulu ve etkileyici melodileriyle tanınan Türk musikisinin en bilinen ve sevilen makamlarından biri olan, geçmişte ve günümüzde birçok bestekarın sıklıkla kullandığı Hicaz makamında eserlerle Stüdyoname devam ediyor. Üstad Alaaddin Yavaşçı'nın güftesi Şerafettin Aydınlığa ait eserini koromuzdan dinliyoruz. Kız sen ne güzel, ne güzelsin, sana gençler tapacaklar. Saklan güzelim, kalbime saklan, kapacaklar.

Ne gelen ne soran var. Acı geçti günlerim. İçtim sabaha kadar, yaşla doldu gözlerim. Felek böyle istemiş, böyle yazmış yazımı. İçtim sabaha kadar, yaşla doldu gözlerim. Efendim, Ziya Taşkent'in güftesi de kendisine ait Hicaz şarkısını kimden dinliyoruz? Bahadır Özüşen geliyor mikrofona.

Efendim sırada sanata olan ilgisi ve çalışmalarıyla kendisini musiki severler arasında değerli bir isim haline getiren Hüseyin Gökmen'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Nihavend eseri var. Sanatçımız Nurten Demirkol sizin için söylüyor. Ne yeşil, ne siyah, ne toz pembedir.

TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Stüdyoname efendim birbirinden güzel şarkılarla devam ediyor. Besteleri ve güçlü sanat anlayışıyla Türk musikisinde isim olmuş bestekar Amir Ateş'in Hicaz şarkısını Meliha Yazıcı'dan dinliyoruz. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın?

Çalışmaları Türk musikisinin zengin kültürel mirasının önemli bir parçası olan Cahit Ünyaylar'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz eserini efendim sanatçımız Alper Diler'den dinliyoruz. Bilsen öyle güzel ki senin güzel gözlerin, çılgın etti inan ki beni gülen gözlerin.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, Türk musikisiyle kalın ve TRT Name'de kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Eren Bülbül ve Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetlerinin 9. yılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı anma mesajında iki kahramanımızı yad ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında vatan için, bayrak için toprağa düşen

Saadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. 15 yaşındaki Eren Bülbül ve jandarma assubay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olmuşlardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Eren Bülbül ve Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetlerinin 9. yılında paylaştığı mesajla andı. Burhanettin Duran mesajında, vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi oldular. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden ikinci dönem meclisin açılışına ilişkin kutlama mesajı paylaştı. Meclisi, milletimizin sözünün güçlenmesinin en önemli teminatı olarak görmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 4. yasama yılını terörsüz Türkiye hedefindeki yasal düzenleme ile kapattı. 10 aydan fazla süren yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası sözleşme ve 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Bu süreçte şehit yakınları ve gazi haklarının iyileştirilmesinden yargıya, ekonomiden tarım ve ormana kadar birçok alanda düzenlemeler yapıldı. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yarın Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğurganlıktaki hızlı düşüşe dikkat çekti. Doğurganlık hızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi dedi. Nüfus Politikaları Kurulu toplantısı öncesinde konuşan Yılmaz, düşüşün önüne geçilebilmesi için sebeplerin doğru tespit edilmesi

Derneği tarafından düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu, 30 farklı milletten 400'ün üzerinde genci demokrasi ve özgürlükler adasında buluşturdu. Krizler çağında insani diplomasi temasıyla düzenlenen forumda küresel gelişmeler ve diplomasi gündemi ele alınıyor. 16 Ağustos'a kadar sürecek forumun ilk gününde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da gençlerle bir araya geldi. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bebekse umut oldu. Haberleri sunduk.

TRT İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Yegah Faslı'nı dinleyeceksiniz. Yöneten Feridun Darbaz. Ara taksimini Udla Hakan Aydınlık yapacak.

TRT İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Yegah Faslı'nı dinlediniz. Yöneten Feridun Darbaz'dı. Ara taksimini Udla Hakan Aydınlık yaptı. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden 2. dönem meclisin açılışına ilişkin kutlama mesajı paylaştı. Meclisi milletimizin sözünün güçlenmesinin en önemli teminatı olarak görmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekti. Doğurganlık hızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi dedi. Yılmaz, düşüşün önüne geçilmesi için sebeplerin doğru tespit edilmesi gerektiğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, mecliste kabul edilen kanun teklifiyle terör örgütünün tasfiyesinin yasal güvenceye kavuşturulduğunu söyledi. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli dedi. Sürecin bundan sonra da takip edileceğini, devletin niteliklerine halel getirilmeyeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde hızla hakkaniyet arasındaki dengeye dikkat çekti. Adaletin herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, yargıya duyulan güvenin suçla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış

Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve tutuklu Özgür Kabadayı'nın belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kabadayı için 7 farklı suçtan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. Milli Eğitim Bakanlığı iller arası mazeret tayinlerine başvuran tüm öğretmenlerin atamalarını tamamladı. Öğretmenler tercih ve hizmet puanları doğrultusunda yeni görev yerlerine atandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yarın Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Türkiye ile Bulgaristan arasında suç örgütleriyle mücadelede işbirliği artıyor. Bulgaristan'da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluların iadesiyle ilgili son rakamları paylaştı. Bulgaristan şimdiye kadar hakkında kırmızı bülten çıkarılan 89 kişiyi iade etti dedi. Çiftçi 19 kişinin daha iade sürecinde olduğunu, Türkiye'nin de 24 kişiyi Bulgaristan'a iade ettiğini söyledi. Suriye'de katil Esad hakkında idam kararı verildi. Mahkeme devrik diktatör Esad'ın yanı sıra kardeşi Mahir Esad'la kuzeni Atıf Necip'i de idama mahkum etti. Gerekçe olarak Esad rejiminin sivillere yönelik katliamları, işkence, keyfi tutuklama ve insanlığa karşı suçları gösterildi. Kararı Esad rejimi tarafından 2013 yılında idama mahkum edilen hakim açıkladı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bebekse umut oldu. Haberleri dinlediniz.

Merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. Yeni bir akustikname yolculuğumuz daha başlıyor. Ben TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Seda Gökkadar. Bugün TRT Name İstanbul stüdyolarında beraberiz ve harika bir saati birlikte geçireceğiz efendim. Bugün stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçıları da bu güzel akustikname yolculuğunda bizlere eşlik edecek. Hemen kendilerini size tanıtmak istiyorum. Kemanda sevgili Umut Hoşgör, kanunda Funda Süyür, Utta Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Mete Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi bu akşam bizlerle birlikte olacaklar. Kendilerine şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel programın yapımcısı sevgili Işıl Aktan, tonmeisterimiz Ali Can Vatanperver, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, birlikte bir saat beraber olacağız. Saat 19'a dek efendim. Harika iki şarkıyla açılış yaptık Hicaz makamında. İlk eserimiz güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına dedik. Ve hemen ardından güftesi Salih Korkmaz'a, bestesi Alaaddin Şensoy'a ait, Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm adlı Hicaz şarkıyı seslendirdik. Yine Hicaz makamında güzel eserlerle devam ediyoruz ve eminim ki sizler de radyolarınızın başında bizlere eşlik ediyorsunuzdur. Beste ve güfte Muzaffer İlkar. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden. Ve güftesi Turgut Yerkent, bestesi Avni Anıl, dilşad olacak diye kaç yıl avuttu felek diyeceğiz. Keman taksimiyle Umut Hoşgör'ü dinliyorsunuz.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Yine Hicaz makamında iki birbirine bağlı eser seslendireceğiz. İlki Saadettin Ökten'e ait. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Ve Saadettin kaynak eseri Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye.

Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Evet, konser tadında bir programda Hicaz makamıyla başladık. Rast makamıyla devam ediyoruz ve Rast makamına geçiş taksimini kanun sazıyla sevgili Funda Süyür'den dinleyeceksiniz. Ardından çok güzel bir eser. Sözler Sedat Ergintu, beste Ferit Sıdal. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış.

0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Ben sevgili Funda'yı Suyur'u söyledim ama işte bizim işimiz böyle bir iş efendim, duygu işi. Sevgili Tanju Erol da dayanamadı, o güzel klarnetini konuşturdu. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Harika bir
1: teşekkür ederim.
0: buluşma oldu. Rast şarkılarında ayrı bir güzelliği var. Yine Rast makamında keyifli bir eserle devam etmek istiyorum ben programımıza. Yine birbirine bağlı iki eserle. İlki güftesi Ali Sarcan, bestesi Selahattin İnan. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Ve sevmekten kim usanır diyeceğiz. Sözler Münir Ebcioğlu, müzik Teoman Alpay.

Evet efendim, bu akşam da bu keyifli programın sonuna geldik. Ben Seda Gökkadar, yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş idi. Ve bu akşamki programımız

icra eden, sazlarıyla icra eden TRT İstanbul Radyosu'nun kıymetli saz sanatçıları Kemanda Umut Hoşgör, Kanunda Funda Süyür, Ud'da Gürcan Yaman, Klarnet'te Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Mete Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi vardı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. Bu harika programı kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustikname bu gece saat 12'de tekrar yayınıyla huzurlarınızda olacak efendim. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın demeden önce birbirine bağlı iki rast harika eserle programımıza veda ediyoruz. İlki Bağdat Yolu, beste ve güfte Cevat Ültanır. Diğeri ise Bahar Gelir, Bülbül Öter, Yârim Gözlerimde Tüter diyeceğiz dramalı Hasan'ın eserini. Alasmanlık efendim.

İyi akşamlar sevgili dinleyenler. İstanbul'dan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 19'u gösteriyor ve kalplerimiz yine TRT Name'de Türk sanat müziğinin eşsiz nameleriyle buluşuyor. Bu akşam da yaklaşık 2 saat boyunca radyolarınızda canlı yayında birlikte olacağız sizlerle. 11 Ağustos Salı akşamını birlikte paylaşacağız müsaitseniz eğer. Bu akşam akşamın sesini Oğuz Unutulmaz hazırladı. Teknik yönetimde Eyüp Caca var ve mikrofonda ben sunucunuz Tayfun Öçal. Akşamın sesine bu akşam Hüseyini makamında eserlerle başlıyoruz. İlk eserimiz bestesi Mahmut Oğul, güftesi Erol Martal'a ait bir şarkı ve Emel Sayı'nın sesinden dinleyeceğiz. Çatlayan dudaklara, sararan yapraklara, kuruyan topraklara yağdır Mevlam su.

Sami Aksu'dan dinledik. Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin. Hüseyini makamında bir Cahit Deniz eseriydi sevgili Name dostları. Yine bir Hüseyini şarkı dinleyeceğiz şimdi. Bestesi Turhan Taşan, güftesi Şeyda Temuçin'e ait bu eserin. Yüksel Uzel yorumuyla şimdi TRT Name'de. Gözlerimde aşk aramak hiç aklına gelmedi mi?

Hüseyin makamında güzel bir eserde Yaşar Özel yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, Hüseyin makamında bestesi Bilge Özgen, güftesi Yaşar Miraç'a aitti bu şarkının. Saatlerimiz 19.20 oldu. Akşamın Sesi devam ediyor canlı yayınla. Yine bir Hüseyin eser dinleyeceğiz. Beste Bahri Altıntaş, güfte Hasan Kaya Manioğlu'na ait bu şarkıda. Yaprak Sayar seslendirecek. Leylak takı vermiş saçının tellerine, çapkın kına yakmış minicik ellerine.

Saadettin Kaynağ'ın Hüseyini makamında bestelediği eseri dinledik Selim Öztaş'tan. Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip. Bir Hüseyini eserimiz daha var efendim. Çok iyi bildiğiniz bir şarkı. Bestesi Selahattin İçli, güftesi Hüces'te Aksavrı'na ait Melda Kuyucu Kılıç seslendiriyor. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir?

Bu bir dilek çeşmesi dediler bana. Oturdum yosun tutmuş ıslak taşına. Anlattım neler geldi dertli başıma. Uzattım ellerimi, seni diledim. Küçücük bir ümitsin içimde benim. Sen ey dilek çeşmesi duy beni dedim. Gönlümdeki bu hasret bitsin istedim. Uzattım ellerimi, seni diledim. Bir bilsen seni nasıl yürekten sevdim. Bu bedende can değil, candan öteydin. Gece gündüz demedim, dualar ettim. Uzattım ellerimi, seni diledim.

Hüseyini makamının kapanış eserini Zeki Müren'in eşsiz yorumuyla dinledik efendim. Dilek Çeşmesi dedi sanatçımız. Bestesi Bilge Özen, güftesi Seyhan Girginer'e aitti bu şarkının da. İkinci yarım saatimize girmişken Uşak makamında eserlere başlayacağız şimdi akşamın sesinde. İlk Uşak eserimiz Yahya Kemal Beyatlı'ya ait dizelerden Münir Nurettin Selçuk'un bestelediği bir şarkı. Mustafa Sağyaşar seslendiriyor. Aheste çek kürekleri, mehtabı yanmasın.

Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir. Nevra Günay'dan dinledik efendim. Zeki Müren'in yazıp bestelediği Uşak makamındaki bu güzel şarkıyı. Şimdi yine Uşak makamında bir klasik dinleyeceğiz. Uşak makamının en bilinen eserlerinden biri. Tatyos Efendi imzası taşıyor bu şarkı. Zekai Tunca seslendirecek. Gamzedeyim, deva bulmam.

Uşak makamındaki eserlere eğlenceli bir veda yaptık. Müzeyyen Senar'la sakın geç kalma, erken gel dedi sanatçımız. Yine bir Tatyos Efendi bestesiydi. Güfte ise Ahmet Rasim Bey'e aitti bu şarkıda. Şimdi akşam

Hanım'ın sesinde Mahur makamına geçiyoruz efendim. İlk şarkımızdan önce Kanun'la giriş taksimini dinleyeceğiz. Reha Sağbaş'tan ardından solistimiz Nusret Yılmaz gelecek mikrofona ve Karacaoğlan'ın dizelerinden Sadi Hoşses'in bestelediği eseri seslendirecek. Hicranı açmıştır sinede yare.

İki gözüm sensiz lütfet de söyle. Bu uzun geceler geçer mi böyle? Münip utandı seslendirdi efendim Kemal Emin Baray'a ait Mahur makamındaki bu güzel şarkıyı. Şimdi Mahur makamında bir Arif Sami Toker bestesi dinleyeceğiz. Hem de düet olarak İnci Yaman ve Serhat Sarpel birlikte seslendiriyor. Çek küreği güzelim uzanalım göksuya.

Varsa da sen, yoksa da sen. Ayşen Birgör bu akşamın son mahur eserini seslendirdi efendim. Bu şarkımızın bestesi Turhan Taşan, güftesi Yalçın Benlican'a aitti. Saatlerimiz 20.14 oldu. Akşamın sesi İstanbul'dan canlı yayınla devam ediyor. Şimdi Rast makamında şarkılara geçiyoruz. İlk Rast eserimiz dramalı Hasan Hasgüler'e ait, Yahya Geylan seslendiriyor. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi.

Sana yine doyamam yıllarca uyanmasam. Vedat Çetinkaya'dan dinledik efendim. Rast makamındaki şarkının bestesi Özgen Gürbüz, güftesi Uğur Gür imzası taşıyordu. Sırada İsmail Baha Sürelsan'ın bestelediği, güftesi Mahmut Karman ve Hilmi Özgen'e ait bir başka rast eser var. Serap Kuzey yorumuyla dinleyeceksiniz. Ay gülsün ufuktan sana, sen bak ona gül de.

0: göz göze, böylece kalalım mı?
1: Aşk denilen ateşe yanalım mı? Turgay Kızıltuğ seslendirdi Erol Sayan'a ait Rust şarkıyı. Akşamın sesinde son yarım saate girmek üzereyken bu bölümde Nihavend şarkılara başlıyoruz efendim. Unutulmaz bir klasik Kemani Serkis Efendi'ye ait ilk Nihavend şarkımız Tuğçe Pala seslendirecek. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime.

Ben solmuş bir yaprak, gülün dalında sen güller goncası, dalda dilruba. Bir düet dinledik yine Ahmet Özhan ve Seda Gökkadar birlikte seslendirdiler. Bu güzel Nihavend tangoyu bestesi Hasan Esen, güftesi Fatma Onur'a aitti. Yine bir Nihavend tango dinleyeceğiz efendim. Ahmet Kadri Rizeli'ye ait bu şarkı. Cengizhan Sönmez seslendirecek. Gönül bu neden söz dinlemez ağlar.

neden ıslak o gözlerin? Gözler yalan söylemez ki. Yüksel Uzel'den dinledik efendim. Bestesi Ziya Taşkent, güftesi Sadık Atay'a ait bu güzel Nihavend şarkıyı. Şimdi de Nalan Altınörs'ten bir Nihavend eser dinleyeceğiz. Bestesi İsmail Demirkıran, güftesi Cemal Safi'ye ait bu şarkının. Ahu gözlüm, böyle oyun duydum desem yalan olur.

programımızın son bölümünde Kürdili icazkar eserlere geçtik efendim. Osman Nihat Akın'a ait şarkıyı İbrahim Suat Erbay seslendirdi. O güzel başını göğsüme koysan. Şimdi Muzaffer İlkar imzası taşıyan bir başka Kürdili icazkar eseri Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğiz. Çamlar arasından süzülürken mehtap, neydi o akşam adalar?

Ve bu akşamın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Akşamın Sesi'nin yapımcısı bu akşam Oğuz Unutulmaz'dı, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Bu akşam vedamız Kürdilici Asker makamında bir güzel klasikle olacak yine. Necip Gülses'in bestelediği güftesi Nuriye Eracar'a ait eseri Hasan Eylen seslendirecek. Duygular coşuyor çaldığın zaman. Yarın akşam aynı saatte görüşmek üzere, nameyle kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek.
1: Efendim merhabalar. Bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Salih Yılmaz'la birlikte TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizleri Aşkın Namesi program ekibi olarak muhabbetle selamlıyoruz. Geçen hafta Profesör Doktor Süleyman Doğan hocam, sosyoloji uzmanı hocamla beraberdik. Bu hafta teşekkür ediyorum kendisine. Yine beraberiz inşallah. Ve çok önemli konular konuşacağız, sizlerle paylaşacağız. Kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Geçen hafta Hive Hanlığı'ndan bahsetmemiştik, Harzemşahlar'dan bahsetmiştik. Evet, evet. Bu hafta Hive Hanlığı'na geçeceğiz ama ilk önce kendisine bir hoş geldin diyorum hocamın.
2: Efendim hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
1: Hocam, hep başkalarından, başka konulardan bahsederken sizden bahsetmedik. Profesör Doktor Süleyman Doğan hocam kimdir?
2: Efendim bendeniz çok kısa olarak bir ansiklopediye girmeden, aslen Aksaraylıyım. Hı hı. Aksaray'da doğdum. Daha sonra Konya'da üniversiteyi bitirdim. Ve neredeyse 20 senedir Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hocayım. Yayınlanmış bir 23 tane kitabım var.
1: Öyle mi?
2: 200'den fazla makalem var.
1: Ay maşallah.
2: Evet.
1: Peki bu kitapların başlıklarını şöyle en önemlileri.
2: Efendim en önemlilerden şöyle söyleyeyim. Mesnevi'den Pedagojik Telkinler. Hı hı. Kitabım bir 15 baskı yaptı, neşir yaptı. Hı hı. Ama en son kitabımızı söylersek, Darendi'ye Adanmış Bir Ömür. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi. Eyvallah. Diye bir kitabımız neşrolundu. Profesör Doktor Cihan Okuyucu hocamla beraber. Bir kitap, biyografik bir kitap, hatta şöyle söyleyeyim. Bu kitap Nakşi Şeyhi üzerinde, vefat eden bir Nakşi Şeyhi üzerinde yazılmış. En geniş kitap. İki cilt, büyük boy, kuşa kağıda basılmış. Ve bütün detaylarıyla bir Nakşi Şeyhi'nin hayatını anlatıyor.
1: Çok kitap. Güzel.
2: Turgut Özal'ın da şeyhi bu. Hı-hı. Osman Hulusi Efendi. Ve bunu 3 yılda büyük bir emekle, gayretle hazırladık. Hamdolsun güzel bir eser çıktı ve bunu da işin başka tarafı, Harzemşahlar Diyarı, Oğuz bölgesi olan Ürgenç'te takdim ettik. Kitap takdimatı diyorlar onlar.
1: Müthiş, çok güzel.
2: Ve buradan hocalarımız geldiler. Oğuzhan Aydın hocamız geldi, Gazi Üniversitesi Halk Edebiyatçısı. Cihan Okuyucu hocam geldi.
1: Hocam.
2: Eski Türk Edebiyatçısı ve Kemal Demir geldi Yalova Üniversitesi'nden. Ve biz de orada hem oradaki hocalarla beraber kitabı geniş bir takdimat dediğimiz
1: çok
2: takdim
1: güzel
2: edildi. Tanıtıldı bu kitap.
1: Osman Hulusi Efendi deyince Allah gani gani rahmet eylesin. Peyda Redifli bir gazelini okumuştum. Evet. Televizyonda canlı olarak okumuştum.
2: Evet.
1: Çok beğenilmişti o gazelde. Allah
2: gani gani rahmet eylesin. Tekrar burada da okur musunuz?
1: Tabii ki gazellerimiz var. Ama tabii siz Aksaraylısınız. Benim Aksaray'la bir gönül bağım vardır. Neden derseniz. Şöyle ki bir kere tabii hem Darende'de yatıyor denilir hem Aksaray'da yatıyor denilir,
2: evet,
1: de
2: evet.
1: Sanki bana Aksaray daha şey gelir. Somuncu Baba Hamidi Veli Hazretlerinin biz ol uşak serbazız, akıllı rüşt bize yar olmaz, meyi aşkınla sermestiz, bize hergiz hümar olmaz. Diriyiz daim ölmeyiz, karangularda kalmayız, çürüyüp toprak olmayız, bize Leyl-i Nehar olmaz. Öyle bir insan ol ki o toprak seni içine alsa da seni çürütmesin.

0: İşte hocam sizin şimdiye kadar yazmış olduğunuz, bırakmış olduğunuz o yazılar, işte o değerler Allah'ın izniyle Profesör Doktor Süleyman Doğan'ın ilelebet yaşayacağının bir göstergesidir diyorum
1: İnşallah.
0: ve bu güzel esere geçiyoruz. Bir taksim edeceğim. Evici Huzi makamında bestelemiştim bu ilahi.
1: Evet.
0: Hadi onu okuyalım, sonra devam edelim.
1: Eyvallah.

0: Evet hocam, bir Aksaraylı olarak Hamidi Veli Hazretlerinin, Hamidi Veli Aksaray Hazretlerinin bu güzel güftesini dinlediniz.
1: Evet.
0: Beste olarak ki ben bu besteleri yaparken onlardan himmet görmüşümdür. Şimdi size bırakıyorum, buyurun.
1: Şimdi efendim, tabii bunu size ne kadar teşekkür etsek azdır. Aksaraylı olarak bunları
0: Estağfurullah.
1: bestelediniz, bize kazandırdınız. Allah sizden razı olsun. Şimdi tabii bu Hamidettin Veli Hazretleri Kayseri'de doğmuş ama onun asıl babası yine Oğuz diyarı, Özbekistan, efendim bu bölgeden, Horasan diyarında. Şimdi tabii bu benim kaldığım bölgede Hive Hanlığı var. Hive Hanlığı'na gittiğimde hanların bir, çünkü Osmanlı mesela dünyada tek bir hanedandan 621 sene yaşamış Osmanlı Devleti var. Örneği yok yani dünyada tek
0: Evet.
1: hanedandan bu kadar devlet. Hive Hanlığı neredeyse işte 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar 40'a yakın farklı hanedan gelmiş.
0: İsimler
1: Farklı
0: altında.
1: ailelerden yani. Tek hanedan değil. Şimdi bunu tabii

0: Nasıl izah eder derseniz, hatta oradaki hanın bir şeyine oturdum ben, tahtına. Hatta dedim ki yeni hanınız geldi, ben Sultan Süleyman diye, böyle bir belki gördünüz mü
1: O
0: bilmiyorum.
1: videoyu seyrettim ben,
0: Evet
1: evet.
0: evet. Şimdi orada hatta şöyle bir iki mısra bir beyit döküldü ağzımdan. Dedim ki nice hanlar şahlar geldi geçti. Süleyman da bir lahza baktı geçti.
1: Hocam, Süleyman da bir lahza baktı geçti dediniz ama siz, ben de şöyle desem olur mu? İki kapılı han, kul geçer, sultan geçer. Gelirken üryan geçer, giderken üryan geçer. Ansızın bir el vurur, saltanatlar savrulur, yerinde yerler durur, tahtı Süleyman geçer.
0: Oo, muhteşem oldu.
1: Evet.
0: Muhteşem oldu.
1: Necati Şentürk'ün
0: Evet.
1: şiiri,
0: Tam
1: efendim.
0: Süleyman geçer diyor, öyle mi?
1: Evet, tahtı
0: Oo,
1: Süleyman
0: ilk
1: geçer
0: defa
1: diyor.
0: duydum. Çok
1: Evet.
0: güzel olmuş.
1: Hatta sonra devam ediyor. Ne mal kaldı, ne iyal, ne mevki, ne istikbal. Bunların hepsi hayal. Şöhret ile şan geçer. Ansızın bir el vurur, saltanatlar savrulur, yerinde yerler durur, tahtı Süleyman geçer.
0: Allah Allah, Allah Allah.
1: Hicaz makamında bestelemiştim efendim. Bendeniz Hüseyin İpek'ten dinleyeceksiniz.

0: Evet efendim, programımız devam ediyor. Profesör Doktor Süleyman Doğan hocamla ve Salih Yılmaz teknik yönetmenim bendeniz Hüseyin İpek'le birlikte. Şimdi siz Özbekistan'da bir tahta oturmuştunuz hocam. Yani Hive Hanlığı'nı konuşuyoruz ama şu tahttan bir bahseder misiniz? Gerçi oturdunuz ve çabuk kalktınız gibi. Bir anlatır
1: Şimdi
0: mısınız?
1: Efendim, bir tahta değil, iki tahta oturdum.
0: Öyle mi?
1: Maşallah. Biri Hive Hanlığı'nın tahtına oturdum. Orada o bir lahza vakti geç dedim ama çok kısa oturdum. Asıl Buhara Emirliği. Buhara Emirliği var. 1920 yılında Ruslar onu alıp götürmüşler. Fakat şu anda oraya bir taht kurmuşlar. Ben de o giysileri giydim. Ve oturdum tahtta ve emir verdim. Ben Sultan Süleyman, artık tahta oturdum diye. Şimdi orada da şöyle bir Buhara, biliyorsunuz Buhara çok önemli bir şehir. Belki ilerleyen zamanda Buhara üzerine çok konuşacağız. Yedi piranın olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Ve İslam ülkesine beş önemli şehirden biri. Kim derseniz Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Kudüs-i Şerif, Şam-ı Şerif, Buhara-i Şerif.
0: Evet.
1: Buhari Şerif'ten gelen, yani kitaptan gelen.
0: İmam Buhari'den gelen.
1: İmam Buhari'den mütevellit. Şimdi oraya oturunca şöyle bir cümle de orada sarf ettim. Dedim ki nice emirler, hanlar geldi geçti. Süleyman da bir lahza oturdu geçti diye yazınca Cihan Okuyucu hocam, profesör doktor, eski Türk edebiyatçısı, o da şöyle bir nazirede bulunmuş. Müsaade ederseniz okuyayım.
0: Lütfen.
1: İsterseniz. Diyor ki mürde cisme can geldi. Mürde yani ölü cisme. Hali tahta han geldi, müjdeler Buhara'ya, Süleyman'ı zaman geldi. Yani bizi orada tahta böylece, hatta Ergün Yıldırım diye bir profesör arkadaş var. Ya diyor ki ben otursam diyor benim ismim de yakışmıyor diyor.
0: Ergün.
1: Ergün. Senin diyor isim de yakışıyor, tahta var, şahta var,
0: çok
1: Süleyman
0: şükür.
1: Peygamber var, Sultan Süleyman var. Süleyman isminde zaten bir sultanlık var.
0: Var oldu var.
1: Şey var.
0: Evet,
1: o,
0: evet.
1: Her ismin bir, biliyorsunuz, bir
0: tabii
1: ruhu var. Sizin isminizin mesela Hüseyin.
0: Evet.
1: Sizde de var o taht şeyi.
0: Çok şükür.
1: Yani Hüseyin isminde. Bir de İpek.
0: Eyvallah. Yani teşekkür şey ederim yani. Hocam. Sağ olun.
1: Her yönüyle. Dolayısıyla o iki tahta oturmuş oldum ama çok kısa oldu. Onlar oturdular geçti. Ben de bir lahza oturdum geçtim.
0: Hocam geçmişe gittiğiniz zaman biraz önce Osmanlı'ya örnek verdiniz. 620 yıl dediniz.
1: Evet.
0: Geçmiş isterse 2000 yıl olsun.
1: Evet.
0: Demek ki bir göz açıp kapayıncaya kadar. Şu anda insan ömrü, bazen kabirlerin yanından geçerken derim ki siz neler istemiyordunuz ki?
1: Ya.
0: Efendim, mallar, mülkler, arabalar, atlar, develer, her neyse yani. Ama nerede? Diyor ya, gözünüzü bir avuç toprak doyuracak.
1: Evet.
0: Hal böyle. O videolarınızdan yayınladığınız zaman çok enteresan bir mimarisi var oranın.
1: Evet.
0: Bilmiyorum o mimari Anadolu'ya ne kadar taşındı. Mutlaka Anadolu'da da izleri var o mimarinin. Ama müthiş etkilendim hocam. Birazcık bahseder misiniz?
1: Şimdi efendim, oranın tabii klasik Türkistan diyelim. Türkistan coğrafyası, Turan coğrafyasının. Şimdi Orta Asya diye bir tabir diyorlar ya, Merkezi Asya, Orta Asya. Aslında orası Türkistan ve Turan coğrafyası.
0: Evet.
1: Yani Türklerin Ab-ı Hayat bulduğu, Nevşinema bulduğu bir yer. Şimdi tabii Semerkant Timurilerin başkenti. Yani Timur, Emir Timur'un başkenti. Ve orada muazzam medreseler yapılmış.
0: Evet.
1: Mesela onun torunu olan Mirza Ulu Bey. Hem bilim adamı. Mirza Ulubey adına medrese var. Ve yüzlerce medreseler var. Mesela Hive'de diyelim, Hive Hanlığı'nda yüzlerce medrese var. Hatta mescitler var, cami mescidi onlar. Kadın mescidi var müstakil. Müstakil yani yer değil. Müstakil kadınların mescidi var.
0: Evet.
1: Mesela Cuma mescidi var. 10. asırda yapılmış. Cumhurbaşkanımız da orada Cuma namazı kılmış.
0: Hocam bu mescitlerin görevi sadece namaz kılmak mı? Yoksa orada yine toplumun hal ve ahvalini konuştukları, karara bağladıkları yerlerde oluyorlar mı?
1: Tabii. Yani orada oturup efendim hem sohbet muhabbet ettikleri,
0: meşveret ettikleri,
1: kararı aldıkları, yerine göre güreş edildiği, yerine göre oturup yemek yendiği bir yer. Mescit çok fonksiyonlu bir yer. Şimdi yani sadece namaz kılıp mekan, kapısını kilitlenen bir mekan değil.
0: Değil.
1: Çok fonksiyonlu yani.
0: 24 saat yaşayan
1: bir
0: yer.
1: Evet, evet. Hı hı. İşte o mesela Cuma Mescidi dediğimiz 212 şeyli, ayaklı, hı hı, ağaçtan, ceviz ağacından yer yer. Fakat nasıl bir nakış.
0: Değil mi?
1: Nasıl bir işleme. Ağaç, taş.
0: Allah Allah.
1: Yani ki orayı görünce Anadolu'daki camileri, Selçuklu eserleri anlıyorsunuz. İsfahan'ı bilmeden, Buhara'yı, Semerkant'ı bilmeden, Hibe'yi bilmeden buraları anlamak mümkün değil.
0: Evet. Şimdi eser, evet, ustasını gösterir ya.
1: Evet, evet.
0: Demek ki Anadolu'daki o, bu eserlerde onun için bize o Türkistan'ı gösteriyor.
1: Kesinlikle.
0: Değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: Orayı bilmemiz lazım.
0: Evet. Ahmet Yesevi'den aldın öğüdün, Türkistan'dan sür atını yiğidim. İlim irfan ile dolsun yüreğin, kalemin ve kılıcın keskin olsun. Cebbar olan Allah yardımcın olsun. Vatan sana emanettir yiğidim. Hasan Harekani açtı kapıyı, kanımızla kurduk biz bu yapıyı. Manazirt'te Alparslan'la tapuyu, aldık çiğnetmeyiz Anadolu'yu. Gaffar olan Allah yardımcın olsun. Adaletle hükmedesin yiğidim. Şehidin kanı deryaya karıştı, gökteki yıldızla hilal barıştı. Al bayrak olup da Türk'e ulaştı, emanetin kutlu olsun yiğidim. Settar olan Allah yardımcın olsun, vatan sana emanettir yiğidim. Efendim, bendenizin kalem aldığı bir şiirdir sevgili dinleyiciler. Bunu koçaklama deriz biz. Karcağar makamında besteledim ve benim sesimden de dinleyeceksiniz ama tabii programın da sonuna geldik. Yani aşkın namesi bugün de bitti. Çok kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Doğan konuğumdu. Neler söylemek istersiniz hocam? Allah'a ısmarladık diyeceğiz artık.
1: Efendim, yüreğinize ağzınıza sağlık diyeyim. Çok güzel bir şiir.
0: Teşekkür ederim. Dinleyicilerimize bir şey söyleyecek misiniz?
1: Efendim, önümüzdeki hafta yine bir araya gelip
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Evet.
1: Yeni şeyler söyleyelim ve dinleyicilerimizin sağlık, mutluluk, huzur dileyelim.
0: Değil mi? Dün dündür, bugün bugün,
1: evet,
0: yeni şeyler söylemek lazım.
1: Hazreti Mevlana
0: cancağızım
1: kaldı, cancağızım, yeni şeyler söylemek lazım diyor.
0: Evet, evet, evet, evet. Evet efendim, teknik yönetmenim Salih Yılmaz'dı. Bendeniz Hüseyin İpek. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Evet, şimdi Yiğidim'e geçiyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Programı hazırlayan ve sunan Ayhan Sarı.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Yeni bir Arz-ı Musiki programında daha birlikte olmaktan mutluyuz. Geleneksel müziğimizin en güzel eserlerini en güzel icralarla siz değerli dinleyicilerimize sunmaya çalışıyoruz. Sağlıklı, mutlu günler dileklerimizle programımıza başlıyoruz.

Güftesi Mehmet Gökkaya'ya, bestesi Erol Sayan'a ait Nihavend makamındaki şarkıyı Azerbaycanlı sanatçı Reşit Behbidov'dan dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, İstanbul'da yapılan dinlenilen müzik önemliydi ve İstanbul tarih boyunca gerek resmi gerek kişisel seyahatler vasıtasıyla tüm kültürel coğrafya müziklerinin harmanlandığı, birbirlerinden haberdar hale geldiği örnek alınan bir kent kültürel merkez konumunda olmuştur. Sayın dinleyicilerimiz, özellikle 16. yüzyıldan sonra Osmanlı tebaası arasında örnek alınan bir şehir haline gelen başkent İstanbul'da birbirleriyle aynı havayı teneffüs eden üç tür müzik vardı. Bunlardan ilki halk müziği, ikincisi şehir müziği, üçüncüsü ise göz ucuyla da olsa merak edilen, kimi müzisyenlerin de dahil olmak için çaba gösterdiği saray ve yakın çevresinde icra edilen müzikti. Her üç müzik türündeki eserler de ezgisel olarak makam temeline dayanıyordu.

Uygur Mugam ezgilerinden bir örnek dinledik. Pençgah Mugam. Kültürel coğrafyamızda Uygur özerk bölgesinden Özbekistan'a, Azerbaycan'a makamın değişik kullanım şekilleri vardır. Oralarda bilinen Mugam ile bizim kullandığımız makam uygulamada birbirinden farklı olsa da temeli aynı kültürel köke dayanmaktadır. Mugam geleneğinde bir eserde

belli makamların, anlatımların ve tempoların ardışık icrası söz konusu iken, Türk müziği makam kültüründe tam seslerden komalı seslere diziler icraları anlaşılmaktadır.

İsmail Dede Efendi'nin Sultaniyegah ağır semaini Vedat Kaptan Yurdakul'dan dinledik. Nihan ettim seni sinemde ey mehpare, canımsın. Sayın dinleyicilerimiz, müziğin yenilikçi devinimi geleneksel Türk müziği tarihi boyunca kendini göstermiştir. Müzikte yeni etki arayışları müziğin sanatsal kaygılarından kaynaklanmaktadır. Meşk sistemi yüzyıllardır süre gelen kendi içinde geleneksel kurallarını, işleyişini oluşturmuş bir yöntemdir.

0: Kani Karaca Meşkin'den bir bölüme kulak verelim.
1: Şimdi düet usulümüz. Şimdi düet usulü zaten birkaç tarzda vuruluyor. Yörük şekli diye, yörük şekliyle de vuruluyor. Bir de normal şekliyle, bir de ağır düet var ayrıca. Zaten 8 zamanlı bir usuldür. İkinci mertebede 4 dörtlük vuruyoruz ağır düette. Günüm azı da biliyorum hocam. Şimdi ikinci mertebeyi vuruyorum.

Günümüz müzik çeşitliliğinde geleneksel Türk müziği olarak adlandırdığımız fakat cümle içindeki anlam gerekliliğine göre makam musikisi, sanat musikisi deyimine de tercih ettiğimiz musikimizin temel yapısı makamlardan, makamları oluşturan sanatlı ince örgülerden meydana gelir. O müziği işlemek bilginin yanı sıra tarif edilemeyecek ince düşünüşleri, müzikal buluşları gerekli kılmaktadır. Buna bir de geleneksel Türk müziği tarihsel süreci içinde görülen ve kimi bestede 128 zamanlıya değin uzanan usul, ritim döngüsünü de eklersek, konuyu algılamanın güçlüğü, nasıl bir bilgi ve beceri gerektirdiği hususu tahayyülelerde daha iyi canlanacaktır. Bu nedenledir ki bu müzik ince sanat, ince saz olarak anıla gelmiştir yüzyıllar boyunca. Güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya, bestesi Münir Nurettin Selçuk'a ait olan Kürdili Cazkar şarkıyı dinliyoruz. Münir Nurettin Selçuk kendisi seslendiriyor. Ey nazu işve velvele-i şan olan sana, ömrünce mest olur nice hayran olan sana.

Haftaya aynı saatte buluşabilmek ümidiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Namuradım, talihim avaredir, derdime ancak visalin çaredir. Zahm-ı hicranınla dil sadparedir, derdime ancak visalin çaredir. Sultan 5. Murat'ın şiirine, Hacı Faik Bey'in Nihavend makamındaki bestesini Doğan Dikmen'den dinleyerek başladık bu gece programımıza. Eserin başında da Tamburi Büyük Osman Bey'in Nihavend Peşrevi yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk.

Badi Nedim'e, bestesi Zeki Duygulu'ya ait. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden, bulmakta teselli batan akşam güneşinden. Alnımdaki hattı yaşamın matemi sanma, her çizgi açıldı acı hicran ateşinden.

Güftesini Mehmet Sadi Bey'in yazdığı Civan Ağa'nın Nihavend şarkısını Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Dil, seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur? Olsa da öyle muhabbette hakikat mi olur? Yek cihet olmaz ise dilde muhabbet mi olur? Aldanıp sevmeyeni can vererek sevmemeli. Aklını başına al, herkes için olma deli.

Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağı Nihavend şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Hatırla ey gönül hoş geçen demi, sevda teranesi zar oldu şimdi. Bülbül değil artık gülün hemdemi, goncanın yatağı har oldu şimdi. Uğruna çektim bunca sitemi, kim bilir kimlere yar oldu şimdi.

Sıradaki Nihavend eserimiz yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Bu kez güfte Mustafa Nafiz Irmak'a ait ve Alp Arslan'dan dinliyoruz. Ruhuma gecenin matemi doldu. Ben şimdi derdimle bir kırık neyim? Ümidim kırıldı, bir hayal oldu. Kimsesiz yollarda kalan gölgeyim.

Güftesini Selim Arun'un yazdığı Cevdet Çağla'nın ihavendi eserini Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Baharda bu yıl bir melal var hüzün gibi, bülbülde ses, gülde renk açmaz olmuş. Neden?

Sırada güftesini Mustafa Nafi Zırmağan yazdığı Artaki Candan'ın ihaven şarkısı var. Ahmet Erdoğdulardan dinliyoruz. Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar, acı duysam gözünün rengine dalsam da senin, kanatır ruhumu mazide kalan hatıralar, doyamam ömrüme ben kalbini çalsam da senin.

Güftesini Nurettin Rüştü Bingöl'ün yazdığı, Saadettin Kaynağ'ın Nihavend şarkısını da Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Kürdili Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. Derya Türkan'ın klasik kemençesi ile yapacağı Taksim'in ardından Munis Faik Ozansoy'un güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Kürdili Hicazkar şarkısını Esma Başbuğ'dan dinleyeceğiz. Bahçenizde sünbül olsam, sevdiğiniz bir gül olsam, yazın açsam, kışın solsam, gelir beni yoklar mısın? Ara sıra koklar mısın?

Sıradaki Kürdili Hicazkar eserimiz Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Berdar olalı zülfüne yar, fikri hayalim, rahmetli dili sengi sitem ile o zalim, artık siteme sabredecek kalmadı halim.

Güftesini Badi Nedim Bey'in yazdığı Nasibin Mehmet Yürü'nün Kürli Hicazkar bestesini Ayşegül Durukan'dan sunuyoruz. Derdin neyse saklama, mahrem olayım ben.

Rahmi Sönmez Ocağı, güfte ve bestesi Rifat Ayaydın'a ait Külli Hicazkâr şarkıda dinliyoruz şimdi. Heder ettim yıllarımı, boş ümide bağladım. Niye gördüm seni diye talihime ağladım. Attım kendimi ateşe, pervane gibi yandım. Niye gördüm seni diye talihime ağladım.

İnci Çayırlı'yı Ahmet Haşim Bey'in bir şiirine Supi Ziya Özbekkan'ın Külli Hicazkâr şarkısında dinleyeceğiz. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül, bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada, bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Eserin başında İhsan Özel'in kanunundan Külli Hicazkâr makamında bir taksim dinleyeceğiz.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Son şarkımız, güftesini Hikmet Bey'in yazdığı Hacı Arif Bey'in Külli Hicazkar eseri. Klasik Türk Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Gurub etti güneş, dünya karardı. Gül-i bağ-ı emel soldu, sarardı. Felek de böyle matemler arardı. Gül-i bağ-ı emel soldu, sarardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. Yeni bir akustik name yolculuğumuz daha başlıyor. Ben TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Seda Gökkadar. Bugün TRT Name İstanbul stüdyolarında beraberiz ve harika bir saati

birlikte geçireceğiz efendim. Bugün stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçıları da bu güzel akustik name yolculuğunda bizlere eşlik edecek. Hemen kendilerini size tanıtmak istiyorum. Kemanda sevgili Umut Hoşgör, kanunda Funda Süyür, Utta Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Mete Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi bu akşam bizlerle birlikte olacaklar. Kendilerine şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel programın yapımcısı sevgili Işıl Aktan, tonmeisterimiz Ali Can Vatanperver, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, birlikte bir saat beraber olacağız. Saat 19'a dek efendim. Harika iki şarkıyla açılış

bizlere eşlik ediyorsunuzdur. Beste ve Güfte Muzaffer İlkar. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden. Ve güftesi Turgut Yerkent, bestesi Avni Anıl, Dilşad olacak diye kaç yıl avuttu felek diyeceğiz. Keman taksimiyle Umut Hoşgör'ü dinliyorsunuz.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Yine Hicaz makamında iki birbirine bağlı eser seslendireceğiz. İlki Saadettin Ökten'e ait. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Ve Saadettin Kaynak eseri Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye.

Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Hicaz makamı güzel geldi değil mi efendim? Biz burada çok keyifle söylüyoruz. Umuyorum ki sizler de radyolarınızın başında bizleri keyifle dinliyorsunuzdur. Yine bir Hicaz'la devam edelim istiyoruz. Güftesi Yesari Asım Ersoy, bestesi de aynı şekilde Yesari Asım Ersoy'a ait. Al Gonca'yı deremedim, yar yüksekte eremedim.

Çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyifli okudum. Sizler de aynı keyifte çaldınız sevgili dostlar. Yine Hicaz makamında hareketli, keyifli bir şarkıyla devam ediyoruz programımıza. Güftesi Münir Ebcioğlu, bestesi Kerem Güney.

Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Evet, konser tadında bir programda Hicaz makamıyla başladık. Rast makamıyla devam ediyoruz ve Rast makamına geçiş taksimini kanun sazıyla sevgili Funda Süyür'den dinleyeceksiniz. Ardından çok güzel bir eser. Sözler Sedat Ergintu, beste Ferit Sıdal. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış.

0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Ben sevgili Funda Suyur'u söyledim ama işte bizim işimiz böyle bir iş efendim, duygu işi. Sevgili Tanju Erol da dayanamadı, o güzel klarnetini konuşturdu. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Harika bir
1: teşekkür ederim.
0: buluşma oldu. Rast şarkılarında ayrı bir güzelliği var. Yine Rast makamında keyifli bir eserle devam etmek istiyorum ben programımıza. Yine birbirine bağlı iki eserle. İlki güftesi Ali Sarcan, bestesi Selahattin İnal. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Ve sevmekten kim usanır diyeceğiz. Sözler Münir Ebcioğlu, müzik Teoman Alpay.

Evet efendim, bu akşam da bu keyifli programın sonuna geldik. Ben Seda Gökkadar, yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş idi. Ve bu akşamki program...

programımızı icra eden, sazlarıyla icra eden TRT İstanbul Radyosu'nun kıymetli saz sanatçıları Keman'da Umut Hoşgör, Kanun'da Funda Süyür, Ud'da Gürcan Yaman, Klarnet'te Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersar, piyanoda Mete Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi vardı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. Bu harika programı kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustik Name bu gece saat 12'de tekrar yayınıyla huzurlarınızda olacak efendim. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın demeden önce birbirine bağlı iki rast harika eserle programımıza veda ediyoruz. İlki Bağdat Yolu, beste ve güfte Cevat Ültanır. Diğeri ise Bahar Gelir Bülbül Öter, Yârim Gözlerimde Tüter diyeceğiz dramalı Hasan'ın eserini. Allah'a ısmarladık efendim.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günün enerjisiyle, Türk müziğinin ruha şifa veren nameleriyle bugün de sizlerle birlikte olacağız değerli dostlarımız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Kıymetli dostlarımız, bugün programımıza Nihavend makamında bir Avni Anıl şarkısıyla başlıyoruz. Sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkıda Ahmet Özsan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2003 yılında yayınlanan Rüya isimli albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Biraz kül biraz duman o benim işte, Kerem misali yanan o benim işte.

Sımsıcak bir öpüş kaldı yanağımda sen giderken. Bu güzel şarkının güftesi Metin Pütmek imzalıydı. Zekai Tunca'nın bestelemiş olduğu Nihavend eseri sanatçı Güvercinim isimli albümünde de dinleyicilerine sunmuştu. Birlikteliğimize şimdi Süheyla Eren'le devam edeceğiz. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Süheyla Hanım, Rıdvan Tandoğan'ın Nihavend şarkısıyla konuğumuz oluyor. Ellerimi tutup yalanlar saydın, sırlarımı duyup ellere yaydın. Bir diğer adıyla yalancı falcı.

Vefasıza güven olmaz, vefa dedim, güldü, geçti. Mustafa Erses'in Güftesi Nadide Buluç'a ait Niyavend şarkısında Muazzez Abacı bizlerle birlikteydi. Bu eser sanatçının 1989 yılında yayınlanmış olan Felek albümünde seslendirmiş olduğu bir kayıttı. Evet, birlikteliğimize yine Niyavend makamında şarkılarla devam ediyoruz. Sırada bir Selahattin İnal bestesi var. Değerli sanatçı Yaşar Özel icrasıyla dinleyeceğiz bu sevilen şarkıyı. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.

İçimizi kıpır kıpır yapan, günümüzü renklendiren bu Selahattin Sarıkaya şarkısını Nesin Sipahi'den dinledik. Bu sevilen eser 1970'li yıllarda dinleyiciyle buluşmuştu. Hatta o yıllarda yabancı asıllı şarkıcı Juanito tarafından da seslendirilmiş ve büyük beğeni kazanmıştı. Efendim, bu hareketli şarkının ardından şimdi ritmimizi bir parça düşürelim ve gönüllere nüfuz eden bir makam, Hüzzam makamında şarkılarla devam edelim yayınımıza. Osman Bey'in Hüzzam Peşevini İstanbul Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğiz. Hemen ardından Selahattin Pınar'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait şarkısında Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Aşkınla sürünsem, yine aşkınla delirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem, bir gölge gibi ruhunun altında belirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem.

Bir selam göndersen seher yeriyle, feryadü ah eden bülbül diliyle. Nilgün Abuşka Osma, Kasım İnaltekin'in Hüzzam şarkısını bizler için seslendirdi. Efendim, Yusuf Nalkesen şarkısı var şimdi de sırada. Çiğdem Gürdal'ın o güzel icrasıyla dinleyeceğiz. Hadi ben öfkemi yenemedim de, gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Sen dilin tutulmuş gibi davranıp, neden dur demedin, beni bıraktın?

Kıymetli TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz programımızda sizler için her bölümde farklı köşeler hazırlıyoruz. Bugün güne bir söz bırak köşesinde bir özdeyiş paylaşacağız sizlerle. Aslında dünya edebiyatından ve Türk edebiyatından önemli yazarların sözlerini de sizlere iletiyoruz. Bugün dünya edebiyatından bir yazar seçtik. 16. yüzyılda yaşamış olan ve denemeleriyle adını duyuran bir yazar. Michel de Montaigne'in bir sözünü paylaşacağız. Tabii Montaigne aslında bu anlamda deneme türünde verdiği eserlerle de önde gelen isimlerden biri olarak anılıyor. Montaigne bir özdeyişinde şöyle söylüyor: "Oysa gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan hayır gelmez." Evet, tıpkı bir geminin rüzgarda yol alması gibi bir insan da hayatta hedefi, amacı olmadan ilerleyemez, öyle değil mi? O yüzden umudunuzu yitirdiğinizde lütfen o tutunduğunuz hedefleri sakın bırakmayın, daha da sıkıca sarılın. Yaşam çetin bir mücadele olsa da güzel kalbinizin her zaman galip geleceğini unutmayın efendim. Biz de güzelliklerle yol almaya devam ediyoruz, olumlu cümlelerle yaşama tutunmaya devam ediyoruz ve tabii ki bu yolculuğu şarkılar eşlik ediyor. Şarkılarla taçlandırıyoruz yolculuğumuzu. İşte şimdi o şarkılardan birine kulak verelim. Bir Yesari Asım Arsoy bestesinde Nesin Körükçü'yü dinleyelim. "Bu yaz sevdayı tattım, gönlüme gönül kattım.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Beste ve güftesi Teoman Önaltı'ya ait bir segah şarkıya kulak veriyoruz şimdi. Değerli sanatçımız Hasan Eylen icrasıyla dinliyoruz. İçten gelen en derin sevgilerim hep senin diyor sanatçımız.

Ankara Radyosu sanatçılarından Hasan Ehlen, Teoman Önaldı'nın Segah şarkısıyla bize seslendi. İçten gelen en derin sevgilerim hep senin. Bu sevilen şarkı sanatçının 2021 yılında yayınlanan Bu Şarkı Hiç Bitmesin isimli albümünde yer alıyordu. Kıymetli dostlar, birlikteliğimize şimdi yine Segah bir şarkıyla devam edeceğiz ve Ahmet Özsan bizlerle birlikte olacak. Sanatçı sözlerini Vecdi Bingöl'ün kaleme aldığı bir Saadettin Kaynak şarkısıyla bize sesleniyor. Leyla bir özge candır, kara gözlü ceylandır.

Ersin Çelik bizlerle birlikteydi. Sanatçı Kadri Şençalar'ın Güftesi Necdet Atılgan'a ait Hüzzam eserini seslendirdi. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti. 2020 tarihli bu kaydın ardından şimdi yine birlikteliğimize çok özel bir şarkıyla devam edeceğiz değerli dostlarımız. Programımıza Aşıklar Makamı'nın sevilen nameleriyle devam ediyoruz. Yusuf Nalkese'nin Güftesi Halit Çelikoğlu'na ait şarkısında Yıldırım Bekçi'yi ağırlıyoruz. Gözlerin doğuyor gecelerime.

Faruk Tınaz bizlerle birlikteydi. Sanatçı Erdoğan Berker'in güftesi Ayten Baykal'a ait şarkısıyla konuğumuz oldu. Bu eser ilk olarak 1985 yılında kendisinin albümüne de adını vermişti. Ardından 1998 yılında yayınlanan Kalbimin Kadını isimli albümde de bu şarkıyı seslendirmişti sanatçımız. Evet, bu bilgilerin ardından yine 90'lı yılların rüzgarı geçmiş zaman olur ki programında esmeye devam etsin ve Metin Milli'ye kulak verelim. Hüsnü Üssü'nün güftesi Hasan Karakuş'a ait Hüseyin'in şarkısıyla konuğumuz olsun sanatçı. Gözünde büyütme gönül derdini, hayatı severek yaşamaya bak. Bu kadar boş yere üzme kendini, bir gün unutursun, zamana bırak.

Yalçın Tura imzalı Hüseyin'in şarkıda sevgili sanatçımız Esra İçöz'ü dinledik. Türkü formundaki bu eserin ardından yine Uşak makamında bir şarkıya kulak vereceğiz efendim. Ve zaman tünelinde 1986 yılına uzanacağız. Zeki Müren'in Masal isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir Selahattin Altınbaş bestesi. Güfte Özdemir Kiper'e ait. Kumruları dinledim, susu verdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

Sevdiğim susuverdiler, rüzgarları bekledim sensiz esirler. Kumruları dinledim susuverdiler.

Zeki Müren'in hemen ardından Selçuk Aygan'ı Hüseyin'i bir türküyle dinledik. Bu güzel türküyle daha da hareketlendik efendim. Programımızın bu bölümünde ise Rast, Mahur ve Nihavend makamında şarkılara kulak vereceğiz. Bu arada yine 80'li 90'lı yılların müzik çalışmalarına baktığımızda özellikle 80'lerin ortaları ve 90'ların başlarında stüdyo ortamında kaydedilen birçok Türk müziği eserinin akustik duyumdan biraz daha uzak diyebileceğimiz düzenlemelerle dinleyicilerle buluştuğunu görüyoruz. Tabii bugün geriye dönüp baktığımızda aslında iyi ki bu kayıtlar yapılmış diyebiliriz efendim. Zira elimizde böyle güzel bir miras var ve gerçekten güzel düzenlemeler yapılmış. Biz de bugün sizlerle bu mirası paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, şimdi yine o şarkılardan birine kulak verelim. 1993 yılına uzanalım ve Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alıvar isimli albümde seslendirdiği bir Saadettin Kaynak şarkısı dinleyelim. Bu şarkının bir diğer adı Yasemen. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım, Yasemen saçlarını her gece okşar tararım.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın, Rast makamındaki anonim eserle konuğumuz oldu. Kıymetli Ela hocamızla da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunalım. Zaman zaman bizleri dinliyor çünkü. Ne mutlu ki onlar Türk müziğinin yaşayan efsaneleri. Bu yüzden onlar bizim başımızın tacı. İnşallah daha nice güzel şarkılarını dinlemeye devam ederiz sevgili Ela hocamızın da. Efendim şimdi zaman tünelinde 2005 yılına uzanalım ve Samime Sanay'ın Hoş Geldin Aşk isimli albümü de seslendirmiş olduğu Erdoğan Berker şarkısını dinleyelim. Rast makamındaki şarkının güftesi Sami Derin Tuna'ya ait. Kışları yaz yapan hüner dildedir. Bülbül coşuyorsa sebep güldedir.

Umut Akyürek'in 2007 yapımı Başka Söz Söylemem isimli albümünde yer vermiş olduğu bir Nevesel Köktaş şarkısını dinledik. Mahur makamındaki şarkıda sanatçımız bize şöyle seslendi. Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur. Diliyoruz neşeniz hiçbir zaman bozulmasın kıymetli dinleyenler. Aynı güzelliklerle yol almaya devam edelim ve Hasan Ehli'nin 2011 yılında yayınlanan Özlediğim Şarkısın albümünden bir eseri sizlere sunalım. Hüseyin Soysal'ın güftesi Özdemir Kiper'e ait şarkısı Nihavend makamında. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın bin bir namedir dudaklarımda. Belki de özleyip bir gün gelirsin diye bekliyorum bıkmadan sokaklarında.

yaşan ellerimiz. Mektup yazar, mahzeder kışlarını.

tüp yazar, naz eder. Kışlarını yaz eder, açılır niyaz eder. Konuşan ellerimiz mektup yazar, naz eder. Kışlarını yaz eder, açılır niyaz eder. Konuşan ellerimiz.

Değerli sanatçı ve bestekar Yıldırım Gürses'in 1983 yılında yayınlanan Hoş Seda albümünde yer verdiği, bestesi kendisine, güftesi Mustafa Sevilen'e ait şarkıyı dinledik. 80'li yıllara uzandık bu güzel şarkıyla ve bir nostaljik yayının daha sonuna geldik değerli dostlar. Ancak biliyorsunuz biz her gün bu mikrofonda tüm Türkiye'ye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden bizleri dinleyen değerli TRT Name dostlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Yarın yeniden TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programıyla sizlere sesleneceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizle size veda ederken Zekai Tunca'nın Yaven şarkısında siz değerli dinleyicilerimizi Zekai Bey'le baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.